Gerçi piyazın paylıq rolü intayın köp olsun mu, ama bazı kişiler piyaz istimal kılışqa maskemeydu. Yani teri kesli barla, köz kesli barla, aşqazan üçey kesli barla. Bu xil kişiler piyazını imkan kadar az istimal kılışı gerek, bu misa kesellik əhvalını yığırlaştırıp koyuş ihtimallıqı bu. Onun başqa piyazını karangu cayda saxlaş gerek. Piyaz situvağında kolda dansigende yığırraq, posti, kurgaq, hem pakıraq, çın, buzulmuğan, purmaydıgan, bıxılınıp ya ki paxtılaşıp qamuğan piyazlarını set ediliş. Piyaz saxlığında temperaturası tövən, kurgaq, karangu hem şamal ötüşü yaxşı boğan cayda saxlaş gerek. Dikkat kılışqa arz edildiğini çok ki, piyazını tonlatkoda saxlaşqa bulmaydı. Çünkü onun pırıqı başka yemeklilere götüb getirdim. Bunun başka piyazını bərəngi bilen billi koymaslıq gerek. Çünkü ola bir-birinin nemlikini sümür verip asallı bıxılınıp kalıdı, ya ki paxtılışıp kalıdı. Onun başka suz otu kızdırğanda teximi pıraqlıq boludu. Piyazını suz otu kızdırğanda korumalarını teximi pıraqlıq kılıdı. Konkret usulumunda kazanğa azıraq may koyup toğralgan piyazını selip suz otu kızdırımız. Şunun bilen piyazın tərkibindeki qant asta asta parçılındı. Üçüncü, ham piyaz saxlıqına saxlaydı. Ham piyazının pırıqı küçlük boludu, bıraq dəl muşu küçlük pırıq madda rakı karşı turuşu rolunu oynaydı. Şu an sağlamlığınız üçün piyazını köp alada ham ya ki salat kılıp yesseniz boludu.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Uyachin mındaq dedi. Tashqi baylıq bolmagan ahvalda adam baylıqı ən çoğ baylıq. Yani kilip partiya azaları kişiler içindeki ən küçlük baylıq. Şuna şu çağda pensiyaga çıkan partiya azalarını mahalleye qaytırıp kilip, birlikte mahalleni özgertiş kuruluşu qatnaşını talep kılıp iltimas sundum. Bugünkü Çangşan Gülleki mahallesi dal daraqlar sayı taşlap durgan, muhiti pakiz, rətlik, amma xatırcam ultraqlaşkan yaşaşkı bab illik makanga aylandı. Çangşan Gülleki mahallesi işxanasidiki kompyuterga 3100'n artıq ayıldaki cəmi 7000'dan artıq ahalını uçuri ahalla arxiv ambırıga kirgizildi. Bir konopka bilan tekshirgili, bir ekranda köygülü boludu. Uyachin mahalle şujesi bolgandan başlap, yan telefon numarını elan taxtisida elan qilib keldi. O kichigi telefon haqqi, yiqilg'u gaz haqqi topshirishdan cho'ngi kutinish, davolashqichi bo'lgan ishlar usti to'xtilib, men ahallaning cho'ng xizmatkari bo'lib qoldim deb chaqchaq qildi. Changshan Gulligi mahallasining aholisi go'da mundaq dedi. U shuji mahallada masli ko'rilgan yoki ish chiqib qolgan har bir oila, har bir kishini bayqagan hamon ularni o'z tuqqunda ko'rib ishlarni hal qilib beradi. Bizmi uningga o'xshash hamma oilaga xotirjamlik olib kelishimiz kerak.

Ildiki köptürlük tədqiqat nəticələri göstərişcə, dövlətimizdəki Alzheimer kesili, həm başqa divanlıq kesili bimarlarının köpəş nisbəti, kesəlik yükünün eş sürəti, bütün yarışarının otturt səviyyəsidən körnərlik yuqır bolğan. Bimar sani sicil eşivatqan divanlıq kesili, yaşanğalarının sağlamlıqı və hayatlıq sübütüge eğir təhdit payda qılıplı qalmasıdın, yəni bimarının ailesi və cəmiyyət kimi eğir yük ilib gəldi. Bimarlarının sani bütün yer şehirdeki muşi türdeki kesellik misali sanının 30%'ye yakınlaştı. Cungo'daki Alzheimer kesili dokulatı 2025 yılı da körstürüşçe, 2025 yılı Cungo'da Alzheimer kesili hem alakadar divanlık kesili bimarlarının sani 17 milyonu yakınlaşıp, bütün yer şehirdeki muşi türdeki kesellik misali sanının 29.18%'ni ilgiligen. Kesel buluş nisbeti bütün yer şehrinin otturt seviyesinden yukur bulgan. Huaşen doktorhanısının alakadar tətqiqatı da körsülüşçe, çoğun yaşıqlar noposunun tez sürətli köpeyişinin divanlı kesili qozğuluş nisbetinin eşşiğe səbəb buluş nisbeti 63% ketken. Şanghay Şehirlik Ruhi Sağlamlıq Mərkizi Yaşanğallar Bölümünün müdiri Li Sha mundaq dedi. 75 yaşından aşkan kişiler topunun nisbetinin tez süratli işi, keseliknin iş süratinin halkara seviyedin yukarı bilip kilişinin sebebidir. Keselik payda kıldığın amil cihette, aşkursak halette kan şekeri yukarı buluş, beden eğirlik görsel küçü yukarı buluş, hem tamak çekiş, divanlık kesilinin üç çoğun asaslı sebebi bulup, onun hatarlık amili de metabolizm koşulgan hareketin ibaret koş alaydilik şekillenmekte. Mölçerge asaslanganda, eğer vaxtıda tedbir kullanılmasa, dövletimizdeki divanlık kesilinin kozuluş nisbeti kelgüsü 15 yılda yanıla örleş vaziyetini saklaydıken. Şunu olan bir vaxtda sallıq məlumatı görüstürüşçe, dövletimizde dəslepki məzgildeki divanlıkını davalaş nisbeti aran 28.6% bulup, köpsandaki bimarla inik diagnoz koyulganda otura, ahırkı baskışka berip kalgan bulduken. Bu, aile ve cemiyetinin bimarlarının aldığın haber ilişki yükünü yanımı eğirlaştırıydı. Fuden Duaşı Ammivi Seyyeşi Yüyanı'nın muam başlığı, Profesör Chen Ying Yao mındak dedi. Eğer ösmü kesili bimarda kesellik alamıtı görülse, meyli bimar ya ki onun aile tevalleri bulsun, hemisi aktiflik bilen doktor göründü. Lekin numus duygusu katırıq sebepler tüpeyildin, divanlık kesiliği gırptar bulgan bimarlarının dəslepki məzgildeki təkşür tüpeyiş, diagnoz koyduruş aktifliği yeterlik bulmayı atıdı. Köpsandaki bimarlar tədbir kolunuşunun altın məzgilini koldun verip koymaqda. Cemiyette əs tutuş kabiliyetinin acizleşişini yaşanğalardaki normal halet dəb qaraydığın əhval umum yüzlük mevcut bulup, köp kısım bimarlarda kesellik alameti körülüp nurgun yıllar ötüp ketken de andın inik diagnoz koyuldu. Bu köpsandaki bimarlarının tedbir kolunuşunun altın mezginini koldun berip koyuşini keltürüp çıkardı. Teknik kolunuş katlımıdın karganda Alzheimer kesilinin yoşurun mezgili 20 yıl geytidu. Lekin hazırkı diagnoz koyuştu tayinu atkan biliş miktarı cedvili ve tesviri suret tekşürüşünün asasi katlamdaki umumluş nisbeti yanıla bir kadar tüven bulmakta. Li Sha udullık kılıp mındak dedi. Asasi katlamının davalaş baylığının kemçili buluşu ve rayonlar arasındaki iqtisadi seviye perki yukurkıdak pelenpey sıman perkinin mevcut buluşunu keltürüp çıkarmakta. Hazır birinci Katar'daki şehirlerde baldur taskap tekşürüş umumüzlük algı sılcıtılı vatkan bulsu mu? Lekin biz tekşürüp tatkılış arkalık bazı vilayet derecelik şehirlerde biliş iktidari tosalgı uçuraş məxsus doktori yokluğunu, hatta əs tutuş ambulatoriyası kuruşnumu nait təsikkenlikini baykıduk. Asasi katlam doktorhanları da daim dəslepki kesellik alamitini adetki untuqaqlıq dəb hata tonup kalıdığan əhval mevcut. Ziyaretini kabul kılgan mütəxəssisinin bildirişçe, divanlık kesilini davalaş ve aldın xəbər iliş, pərviş kiliş, tənərxi uzaqdın buyan cemiyet tərəfindən tüven mölçəlinib gəlgən. Divanlık kesili bimarlarının aldın xəbər iliş, pərviş kiliş zənciri uzun bulup, bunun içi de ailə əzalarının uzaq müddət pərviş kilişi, pərviş xadimi yalışı qatarlıq murğun yöşürün çıxındırığa səl qaraşqı bulmaydıkən. Li Sha muxbırğı mındaq dedi.
Yenik derecedeki bimarla yıllık aldın haber ilişti.

Yeni seferde biz halk çın tayınıp, tarihi yartıp, can dil bilen halk üçün hizmet kılış tüp məqsidi çın turup, halkının meydanını məzmut turup, partiyanın amivi luşanını izcillaştırıp, halkının tuncu icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halk merkez kılıngan terakiyat ideyasını emliyet körüstüp, bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırıp, cemiyetinin adıllıkı ve hakkaniyelikini koğdap, terakiyat tenpon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi ve halk amısı aldıravatkan, kıynılavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan meselelerini küçep hal kılıp, Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halkının ortak beyişi de tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş asıl kılışka türtkü buluşumuz şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünün yartışta Markizmni jongochilashtirishni davomliq olg'a siljitish shart. Markizm bizning partiya qurish va davlat qurishimizdagi tub yetakchi idiya. Partiyamizning jini va bayrog'i. Jongo kommunistik partiyasi Markizmning asosiy qoidalarida haqiqatni amaliyotdan izlashni chin turib, Jongoning amaliyotini chiqish qilib davrning umumiy yuzlanishini aniq kuzatib, tarixiy tashabbuskorlikni egilab, jopolik izdinib, markizmni jongochilashtirish, davrlashtirishni uzluksiz olg'a siljitib, jongo xalqining ulug' ijtimoiy inqilobni

Rahatı geldik o mumluk bilen. Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmagan zor özgür işini bir tutaş nezerde tutup, döltümüz cemiyetideki asasız ziddiyetinin özgür işi bilen kelip çıkan yeni alaydilik, yeni taleplerini, çigiş hem mürekkep halkıra muhit ilip gelgen yeni ziddiyet, yeni hırslarını çoğun kurtunup, küreş kılışkı cüret kılıp, küreş kılışkı mahir bulup, takkı yolukkandı yolu içip, suğu yolukkandı körük silip, barlık havup kater, hırsla üstüdün baturluk bilen galbi kılışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünün yartışta, Cunhua oğul kızlarının büyük iştipaklıkını küçeydi şart. Yüzyıllık küreş musabısı da, Cungo Komünistik Partiyesi birlik sepni baştan ahir muyum oranı koyup, en ken birlik sepni üzlüksüz müstehkemlep ve terakki kıldırıp, iştipaklı işgı boludugan barlık güçler bilen iştipaklı işip, işgı silişgı boludugan barlık ahitip amıllarını işgı silip, ortak küreş kıldıgan güçlerini en zor çekti mücessemledi. Vatanperverlik birlik sepi, Cungo Komünistik Partiyesi'nin memleket iç sırtıdaki barlık Cunhua oğul kızlarını iştipaklaştırıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışıdaki muhim en güçler. Yeni seferde biz büyük iştipaklık, büyük birlik işti çıntırıp, birdeklik bilen köp kıllıkının birlik idi çıntırıp, ideyevi siyasi yetekçilikini küçeytip, kən dairde ortak tonuş hasıl kılıp, bütün dünyadaki ixtisaslarını kən dairde toplap, tırışıp en çok ortaklık üstüde izdinip, en çok merkezdaş çember sizip, memleket sırtıdaki barlık Cunhua oğul kızları bir yakıdın baş, bir yandın kol çıkırdıgan callık vaziyetini şekillendirip, milletinin gülünüşünü emelge aşırışının kudretli küçünü mücessemleşimiz şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu üzlüksüz algı sildetiş şart. Baturluk bilen öz üstüde inkılap kılış, Cungo Komünistik Partiyası'nın başka partiyelerden perklindigan roşen belgisi. Partiyemizden kayıt kayıt taunun işini baştan keçirip, kötü rengi ruhluk buluşudaki naitli muyum bir sebep şu ki, biz partiye özünü başkuruş, partiyenin umumuzlu katık idar kılışta baştın ahırı çıntırıp, her kaysi tarihi mezgillerde duş gelgen havup kateri, sınaklağı üzlüksüz yakış takabül durup, partiyemizin dünya vaziyeti de çoğunkuru özgürüş buluvatkan tarihi musabı da baştın ahırı devrinin oldu demin ışığa. Devlet iç sırtıdaki türlü havup kateri, hırslağı takabül duruş tarihi musabısı da baştın ahırı, bütün memleket halkının yölençki buluşuğa hakiki kapalatlı kıldık. Yeni seferde biz tömür sokuş üçün bazgançının beli çın buluş şart digen davulini əst çın saklap, partiyeni umumüzlük katlık idarı kılışını mengü dağımlaştırdığan siyasi anlıklığını küçeytip, partiyenin siyasi kuruluşunu baş yetekçi kılıp, yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşun dağımlık algı sılcıtıp, partiyenin teşkili sistemisini üzlüksüz puhtılap, ehlaklık hem kabiliyetlik yukur sapalık kadırla koşununu küçep berpa kılıp, partiya istili paklık kuruluşu ve çiriklik karış duruş görüşünü katli tevrenmeyi algı sılcıtıp, partiyenin ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğen barlık amıllarını katli tazlap, partiyanın sağlam organizmini çırtıdığan barlık viruslarını katli tazlap, partiyanın süpti, hısleti, karakterinin özgürüp ketmeslikige hakiki kapalı tıkılışımız. Partiyanın yeni devirde cunguç sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış tarihi musabısı da baştın ahir küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek. Yoldaşla, dostla, biz bir devlette işki tüzüm buluş, Şangang'ni Şanganlıkla idare kılış, Avmin'ni Avminlıkla idare kılış, yüksek abdonomiyeni yolu koyuş fancinini umumüzlük, toğrızcılaştırıp,
Merkezning Shangang

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Obdursun, obdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoyun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Levinni hiç qandaq iş onun muşu qiyafetini köygendikidek xap qılmaydı. Lekin onun qolida işligen gojidarlarının hemmisi dila muşundak adet bağıydı. Hemmisi la onun pilallarga muşundak muamilde bolatdı. Şunu o hazır ançılı xapı bulup mi ketmedi. Eksçe könlü yerim boldi ve davamlıq öz bilen teng turduğan bundaq yaman adet küşlerge qatti qarşı duruş kerek dep oyladı. Hem bu xil adet küşlerini nemi dep ataşını bilmey, Tangri nemi desi şu dep koydu. Siz tapşurgan işlani kılıp buluşku ülgürüp bulalısak bolattı go, Konstantin Demetrich, dedi hocadar. Nemişki ülgürenmeydiken siz? Az digende yani 15 adem yollamasak bulmaydı. Lekin adem tapanmayı vatimiz. Bugün bir netsi geldi. Bir yaz işleşke 70 rubli sora vatıdı. Levin cimip getti. Hem de o bu toskulluğu uçurgan idi. Ula kançilik tırışkan, yukarı şakı begen bilen mi? 40'tın artık adem yollayalmaydı. En köp bolganda 37'de 38'ci adem yollayalaydı. Şuna Levin bu tosalgı bilen mi küreş kılmayı bolmadı. Eğer ula kilişini kalmışsa, soru bilen Çefrikov'a adem evettin. Kep işleydiğen adem çıkmayı kanmaydı. Makul evetey, dedi Vasli Fedorovich. Ümitsiz bir keyfiyatta. Bırak şu otla kıyırıp gitti de. Bir neçe ot seti olaylı. Bunu ben mi bilmem? Levin külüp kuyup ahırdaki gepni koşup koydu. Siz daimli putkolunuzu yığıvilip dadıl ışkınmaysız. Bu yıl ben sizden onda kılışınızı yol koymayım ben. Hemini öz kolum gelip işleyim ben. Hazır sizning demilishingiz bekli ozlab ketyapti-da, xo'jayin. Siz ishlarning beshida turib bersingiz-go, bek obdan bo'ladi. Ular qiyin soyning o'tarpiga o'tib beda terishibotamdi. O'zim berib ko'rib kelay, dedi Levin, arvikash igarlab kelgan chaqqong'ini otqa minib etib. Sudini o'tanmaysiz, Konstantin Demetrich. Dep tovlap kaldı Harvikeş. Şundak popkasa orman arlap barmen. Şundak kılıp Levin uzakçı menilmegen, beşini igiz götürüp tizgin serip mağıdıgan şok etini içtik yorguğa selip korodun çıktı da dalağa karap yürüp getti. Levin'nin könlü mal koroları bilen açlık ambarlarda helili içilip kalgan idi. Dalağı çıkan dinkiyen tekimi içilip getti. Şok etinin yorgusunun retimi bilen ten, onun bedeni mu işki terepke çay kılıp keti vatatdi. O teki erip bulalmay, o yer bu yerde kelip kalgan ve kişiçi mangan ayakla bilen çıngdılıp ketken karlanı besip, kar ve havanın ıllık sap pırıkını sümürüp ormandın ötüp keti vatatdi. Kauzaklarda muhla peyda buluşku başlagan. Bıxları börtüp kalgan derekhlerge toymay karaytti. Ormanda

İpat cevap verip, "Aval yerini ağdırışımız gerek ko, Konstantin Demetriç," dedi. Dikkanın baytılı bilen kulonunun otlağını dessep çaylaşları gimo. İpat'nın külkülük cevabı gimo Levin'nin açıcığı gelmedi. Aldığı mangan seri könlü içilip, biridin biri yakşı igilik pilalları kallısıgı kelişki başıldı. Bu dalanın cenep terapiye pütülley tal tiki veçiş gerek. Bunun da kar uzakçı erimey turup kalmaydı. Şimal terapini birkaçı bölekke bölüp, altı bölükini terilgü yer, üç bölükini çaru meydanı kılsam, en çetige malhanı salsam, bir köl kolassam, kıg eliş üçün yeni bir kotan salsam bolgı dek. Muşu planın bu içi bolganda 300 mo yerge buğday, 100 mo yerge yanyu, 150 mo yerge bidi teri alaymen. Bir parça mo ak yer kalmaydı. Levin şundak oyla bilen maysılanı desiv etmeyde, atını ihtiyat bilen kır arlarda manguzup bidi teri vatkallarının aldığı geldi. Ula urukluk bedi baskan harvini etizinin çetigi toxtıp koymay, ot tursuğu toxtıp koyup diken, harvi bilen at küzlük buğdayını çaylap koyuptu. İşki adem kırdı olturup, bir ganzı tamakini bile çekişip turuptu. Harvi diki urukku arlaştırdığan topa uvutulmay, dangal peti turuptu. Bazı yerleri tonlap kaptım. Vasili hocayının kelgellikini körüp, derru harvi terepki mandı. Meşka bidi urukunu yergi sepişki başladı. Bu zadılı kamlaşmagan işiydi. Şundaktımı Levin ulağı hapı bolup ketmedi. Vasili aldığı kelevidi, atını çetki açık bağlap koyuşunu buyurdu. Eştim bombaydı hocayın. Buğday yeni ösüye verirdi o, dedi Vasili. Keçir, bana akıl üretmey, ben ne mi degen bolsam şu bu iş kıl? Obdan, hocayın. Bizden uruklu kandak çeçe vatkıdımız karan, Konstantin Demetriç, dedi emdi hoşametçilik bilen o. Şunçilik japa, menşinin özü şunçilik eğer. Çorukka bir patman lay çaplışı valıdı. Nemiş ki topını taskap işletmedin la? Uruklu çaç küçe uvap çeçe vatimiz, dedi Vasili bir sıkım urukka azırak topını arlaştırıp mecip mecip koyup. Bu işte Vasili ayıplik emesiydi. Topını elip gelgen adem taskap ekelmegen idi. Bu adamın açıkını keltirdiğin işiydi. Levin özünün açıkını daim yaman işini yakış tarafı oylap durup basattı. Bok etimmi şundak kıldı. O meşkanın putuğu çaplışıp durgan eğir layını sörep yürüp uruk çeçe vatkallıkını görüp, attın sekrep çüşüp, Vasili'nin koludun uruk sepküşünü elip, bedi urukını özü çeçişki başıldı. Ne gizli çatkan idin? Vasili putu bilen bir belgini körstüp bədi. Levin şu körstüp bəgən yerdin başlap, əstahidil çeçişki başıldı. Meniş, xuddu saslıqtı mangandak intayın qiyin idi. Levin bir kurğa uruqnı çeçip bolğuca tərləp getdi. O iştin toxtap, uruk sepküşüne Vasili'yi kaytırıp bədi. Hocayın, yazda muşu bir katanın bedisi üçün beni tıllap yümüsüle. Nemiş kıdaysan? Dedi Levin huşal külüp. O özünün keyfiyatını yakşılaşkı kollangan usulunun rolünü görüşkü başlava tattı. Yazdı kep karsınız, bülek cehvanını görürsiz. Siz men bultur et yazdı tergan

0: Sizini köygen bolsunuz, eyran kalattınız. Bedisi huddi tana tatıp turup çaşkandek çıkkan. Mençö Konstantin Dimitriş. İşini huddi atamnın işini kılıvatkandek tırışıp işleymen. Kolunun uçtuğu iş kılışını yakşı kömeymen. Başka lağımı hem onda kılışkı yol koymaymen. Şundak işlesek, hucayım mı hoş oludu, biz mi hoş olumuz, karan? Kişinin karız kargız geliydi. Dedi Vasili etizlikni körüstüp. He, bu yıl bahar yakşı geldi Vasili. Onu bir demen, kırlamı ömürde bundak yakşı gelgen baharını kömügen iken. A menin kırı dadam mı? Yerim mi o yegi buğday teri vaptı? Tergini buğday mı? Karı buğday mı? Özümü bilmeydi. Neme? Buğday teri vatkınınla kıyılıp oldu mu? Aldın kıyılı özünüz ügütüp koyga emez mi? Mağı yeni işki küre uruğuluk buğday mı bəgən? Ya onun çarikini seti bitip, kağınını şu teri kanttık. Ey kara kara! At dangallarını obdan uvatkın. Dedi Levin et tarapki ketip etip. Mişka karap koygın, osul yakış çıksa, sana mo beşiğe 50 kopiyi bermen. Rahmet hocayın, rahmet. Onunsız mı biz sizden razı? Levin etiğe minip, ötke ili bedi terğan, hem yazlık buğday üçün soq silip aydep koygan yerge karap mağdı. Bulturkı bide tekşi ünüp çıkıp etipti. Bulturkı buğdayının ornığı terilgan bolgaçka, kelip kalgan buğday qollarının arlıqlardan çıkıp atkan bide maysilleri yap yeşil bir tekşilik payda kılgan idi. Atnın putları patkak çoŋqur petip, her ketim tatıp çıkkanda bir patman layını bille elip çıkattı. At ağdırılgan yerlerde mağalmaydı. Ağdırılmağan, tonu teke toluk erip bolalmağan yerlerde la iştik mağalaydı, hem turalaydı. Yer yakşı ağdırılgan idi. İşki gündin kiyen tırnı selip uruk çası bolattı. Hem iş cayda hem köngüldik edek idi. Levin qaytquça su bojaqça tartılıp qalgandı dep oylap soy tarap bilen mağmaqçı boldı. Degendek su tartılıp qalgan iken. Soydiki azıraq suunu atlıq keçip ötüp ketti. Yani tehi u yerdin ötkiçe işki gazını ürkütüp uçurup etkenmi boldı. Lay xoreknin mi kelidigan vaqtı boldı dep oyladı u. Öy tarapki ägilidigan yerge kelgende orman karavulu bilen uçuruşup gelip, özünün layhorek toğırsıdaki pärizinin toğırlıqını onundun sorap bildi. Levin öyge ıldamıraq berip, çüşlük tamıqını yap bolgan dinkin, kəşlik oğu çıkışqa miltiqini tayarlaşqa aldırap, atının beşini koyu etdi.
1: Şirani kapitalistlerinin ezivat kallıqını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkatli, emgektin varlık cephasını tatıp, kaç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutlanmayı geliyordu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatıp ilip, ulağı hiç nimi kaldırmayıvadudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Левин хушал кейпиятта үйге якынлашып келгенде, дәрвазының алдыдан аңлынываткан қоңғырақның авазыны аңлап қалды. «Бо чоқым вокзалдан келген бірі ғо», деп ойлады ол. «Азыр дәл Москваның поезы келедіған чақ. У кімді?» «Николай акаммыды оя?» «У аршанға яки сінің еніңі беріші мүмкін деген емес мұ?» Şu bir dakika içinde u keledigan bolsa bahardaki köngüllük keyfiyatımnı buzudu de dep sel ensirep kaldı. Lekin yani bir demdila özünün bu hiyalıdın uyulup korskını ken tutup çin köngüldün kelgen adem akan bolsken dep oylap huşal halda etini ittikletip tuhumek derhinin yenige kelgende Вокзалның қырағы маңыдыған чанысы білен жуы киіп алған бір әпендіні көрді. У адам ақсы әмәс еді. Кепіміз бір едін шықыдыған адам болсы еді, деп ойлады о.
1: Ой!
0: Левин ішкі қолыны егіз көтіріп, хұшал вақырды.
1: Есіл мехмандың бір кепті ғо. Сіні көріп, шүншілік хұшал болдым.
0: O, Oblonskiyni körüpla, varqırap ketti. Men çoqum onundan Kitty'nin toy qılğan qımğanlıqını, qımğan bolsa qaçan qılılğanlıqını sorap bilishim kerek. Dep oylidi u şu arlıqlarda Kitty'ni oylap. O, baharning mushundaq chiroyliq kunlarida Kitty'ni eski olganidan qılçı azaplanmadı. Qandaq Мені келеді деп ойламаған боғы еден? Деді Облонски чаныдың шүйіп етіп. Оның бұрнының үстіге, юзіге, қашларға азырақ патқақ чачырапты. Әмма рой көтіренгі, өзі құшал еді. Біріншіден сіні көгілі. О, кеп қылғач, Левинні құшақлыды. Ішкісі бір-бірнің мәңзігі сөйіп қойышты. İkinciden o oğlu gile. Üçinciden yergi şovdaki ormanını satkılı geldim. Bek yakşı optu, bek yakşı optu. Kandak, bu yıl bahar yakşı mı? Çanıdı kaginin nemisi?
2: Payton bunun da mübetterek, Konstantin Dimitrich.
0: Dep cevap verdi, tonu şarvikeş onun ornuda.
1: Seni körüp bek mi kuşal boldum, bek kuşal boldum cuma.
0: Dedi Левин балалач хушал күлімсіреп. Левин Облонскіні мехманханысығы башылды. Юк тақларыны му, бір сәпәр халдысы, қап ішідікі омылтықы вә бір халды сигартны білі іліп кірді. Мехман жүйініп киімлеріні алмаштырып алғучілік, ерләні оғдыруш, беді чечіш ішлеріні орылаштырып қояй деп, дептарханыға маңды. Айылның 100 абыройы үшін пайпетек болып кетедіған Агафия өйдің чықып келіватқан Левинні көріп, оныңдың қандақ тамақ қылышыны соры де.
1: «Халығыныңызды қының, әмма тезірақ болың!»
0: О, шындақ депла, ғожыдарының кешігі маңды. О, қайтып келгенде, Облонеске үйініп болып, мұншыдың көліп чықыватқан еді. Ішкісі білі, юқырқы қаветкі чықып кетті. Уф, ахыр еніңгі келдім. Бұныңдың толы мұқшал мән. Әмдісінің мүшәді қылыватқан сырлық ішлеріңі біледіған болдым. Растымны десем, саңы бәк әвісім келеду, әвісім келеду. Немі деге яқшы өйлә бұ? Әм юруқ, әм көңіллік. Іш қылып, әм мінімен есілді қылыду. Деді Облонски, бір елінің хәммісі де мұшындақ чырайлық бахар, чырайлық күллерінің болуы ва мейдіғалықыны ұмытып қалған дек.
1: Хызметчі аялыңма ажайып яқш қотын кен. Алдығы пәртіқтатқан обдарақ бір жуан хызметчі болған болсығы текімі яқшы болатты. Лекен сінің межәзінге мұшындақ болғанмы яқшы?
0: Облонски, нұрғын қызықарлық еңі хәбәрләні. Болып мұ, Левиннің аксы Козне шефнің bu yıl yazda yezığa Levin'ni yoklap kelmek çişkellikini sözlep bədi. Lekin o Şerbatskila toğırlıq bir iğizmi gep kılmadı. Pekat xotununun salımınılı yetküzdi. Levin onun adam gerçiliki rahmet eytip, kelginigi tolumu xuşal bolğallıqını dedi. Levin yalğız yaşavat kaçka, işçi de haqqı eytalma yürgen nurgun oy xiyalları bayidi. Oblonskini körüp, onunğa baharının özüge ilip gelgen xuşallıqlarını, igilikini tikli güç tartkan ziyalları bilen pilallarını, özü okuvatkan kitapları toğırsıdaki pikirleri ve mulayizilerini, bulup mu özü yazgan eserinin kurulmasını, gerçi o eserinin kurulması asası dikkançılık toğırsıdaki hem konu eserlerini tenkit kılış şikellikige özü ancı dikkat kılmıgan bolsa mı, manı muşula toğırlık ağzı besilmay sözlep bədi. Her kandak çağda azırak beşaret tılla hemmini beli valalaydıgan yekimlik çıkışkak Oblonski bugün mü şu mecazdeydi. Levin onun muamelesindeki edeplik ve samimi bir hıl haletini görüp tolumu hoşal boldi. Agafya bilen aşbazdan etken tamakları şunçilik temlik, şunçilik mezlik bolgan idi. Korsk'ı içip bulalmay kalgan o ikisi kendinin kırdığan tamaklarını kütmeyle Bolkı'a serik mayını sürkep tuzluğan gaz göşi Mogolani boluşuğu yişki başıldı. Levin samsını saklamay şorpını elip kireverinle dep buyurdu. Lekin aşbaz özü en okşutup kılıdığan samsını aval ekirip ulanın maktışığı erişmekçiydi. Oblonski isil tamaklarını yep adetlengen bolsa mı, bu öynün doğru çılangan haraklarını, bol kıllarını, bulup mu sürligen gaz göçlerini, mogolani, çakkak şorpısını mı, ak senten kuyulgan toho göçlerini mi, kırım vinosunu mu, birini koymayı tetip baktı. Bu yemek içmekle acayip mezilik, acayip temlik idi. Oxşapdı, qaltıs oxşapdı, dedi o, qordaqni yap bolgandan keyin sigartın birini tutaştırıp. Men buya kelip, xuddi paraxotnın güldürləşləri, tınmay çayqaşlardan qutulup, jimjit qırğaq çıxıp qalgandak boldum. Demek sen, emgekçile amilini tədqiq qilış kerek, o igilik usulunu tallaşını təqəzza qılıdı, demek çıkan sen de? Elbette men bu işin ehlemez. Ama nezriye ve onun emelgi aşırılışının işçilığı təsiri ba dep karaymen. Oğu şundak, ama menin gipimdimi anlap koy. Men siyasi iqtisat toğırsı da devatkınım yok. Yezi igilik ilmi hakkıdılı devatı men. Yezgilik ilmi ictimaipen kategoriyesigi kırdı. Uyanı her kıl hadisilerini, emgekçilerini, İqtisadi ilim, iriki ilim cahitledi mi küzütüdü? Şu arada Agafya murabba kötürüp kırıp geldi. Yaşap gittin Agafya, dedi Oblonski onun semiz barmaklarını uçuğu söyüp koyup. Sürdügen gaz göşünüz, doğru çılap yasağan harkınız acayip esilken. Kandak, Konstantin, hem de mağaylı mı? Dedi o Levin'a. Levin derizige karab kün oltıray dep kağallıgını ködi. Vaktı bop mu kaptı mağaylı? Kuzma, arvını kat! O şundak depla yügürüp peski çüşüp getti. Oblonski mu onun kendin peski çüşüp, kımmet bağlıq o mıltıkını kepedin çıkırıp, zat oranı kayırıp görüp baktı. Andın ok kaçılap teyar kıldı. Xelili köp harak bulu çıkıp kalıdıqallıqını sezgen Kuzma, Oblonski'nin yenidin bir qadam nerik etmey, paypıkını mı, ütkünü mü kigizip koydu. Oblonski mu onun hizmeti könlügi yakkaçka, onu meyligi koyup bədi.
1: Konstantin, Rebinin degen sodiga bugün meşayik kemmek çitti. Kep kalsa ademlerinde dep koysan, meni saklap dursun. Sen orman ne rastlı Rebinin'gi satmak çoldun mu? Sen onu tanımsa? Tanımayıcı. İşkimizden otursu da gepimiz gep durup kılışkan bir sodumuz var.
0: Oblonuski külüp getti.
1: Gepimiz gep digen onun yakış gördüğün bir gepi. Şundak onun başka mı acayip kızık gepleri var. O hocayının neyi vardı kallıkını bilip durmadıdı.
0: Dep koşup koydu Levin etrafı da oylanıp, dem gınşıp, dem ötkini, dem miltkini yalap, pırap yürgen işte Laska'nın beşini sılap koyup. İkisi talağı çıkkanda lempilik arva ulağını saklap durgan iken.
1: Arlık yirak konmuşsa mı arva katkızıp koygan ettim. Ya senin piyadı mangın bağ mı ya?
0: Yak arva da bana ile. Oblonuski şu gep bilen ten arva terepke menip arvağa çıktı. Yolbas terisi bilen işki tizini mekkem uğrap, andın bir tal sigar tutaştırdı.
1: Sen nemişk sigar çekmeyse? Sigar digen yalguz lezzetli emez. Belki yeni dünyada az uçuraydıgan, köngülünü şatlandırdıgan acayip isilnerse. Hayatının lezzeti manın muşunun da.
0: Acayip şirin nemici mi bu?
1: Men manın muşundak yazsam deymen. Şundak yaşınga kim kaşılı kılıp atıdı senen?
0: Dedi Levin külüp gidip.
1: Şundaktı mı sen mendimi teleylik adem? Nemini yakşı görsen aldındı ba? Otni yakşı görsen itin ba? İçtini yakşı görsen içtin ba? İgilikini yakşı görsen igilikin ba? Sen digen dek nemili desem aldımdı ba?
0: Yok nerslege esiret çekip mi ketmeyme? Dedi Levin ketini oylap oldurup.
1: Oblonuski onun könlü dekene düşünüp, onun karap koydu. Lekin gep kılmadı.
0: Oblonuski, Levin'nin Şerbatskila ailesi toğırlık gep bulup kalmışken, dep korkup durgallıkını sezip, ula toğırlık bir iğizmi gep kılmadan idi. Levin onun bu sezgürlük edin minnettar boldı. Ama onun özünü şünçilik kıynıgan, Eylikı işinin kandak bulup ketkerlikini bilgüsü keletti. Lekin yani o doğruluk eğiz eçişka tılıbama itti.
1: Hoş, senin işlerin kandak hop ketti.
0: Dep sorudu Levin, pekat özümnün işini oylasam yakşı emez digen oy bilen.
1: Oblonuski'nin közleri huşal çaknap ketti. Aldığında gıza turganda, Yağlık tokaşının hıyalını kılıçsının könlünge yakmaydı. Bunu hem sen günahlık işlep bilirsen.
0: Ama ben muhabbetsiz turmuş içinde yaşayamayım ben. Dedi o, Levin degen meselini özünün oylığını boyu düşünüp.
1: Kanda kılay, ben muşundak yarılıp kaptım he. Rastım ne desem, bu işin başkalağı hiç kançı zihni yok.
0: Ama özen üçün şünçilik lezzetlik.
1: Yani bire yeni işin bağ mı o nime?
0: Sordu Levin.
1: Ba ağine. Sana desem sen Osiyan'ın kalemi aslıdaki ayallarının tipini pekat şundulu göreleysen.
0: Ama ondakla real dünyada mı ba?
1: Uğuldaki ayallar tolumu korkunuşluk.

Kokatlarının üsü vatkallıqı közgü körünüp, hem kulak anlınıp turu vatkanını karmamdıgan. Dep koydu. Ve cahit kımır kılmay, yeşil muh kaplap ketken nemhuş yerlerge gah karap, gah kulak selip turup ketti. U yine dem etrapkı dikkat bilen kulak selip turgan iştiga. Dem tağ bağırdaki daraqlarının uçi künnün nuru da kızguç yaltırap ve idirgi yeyilip turgan çeksiz ormanga. Dem asmandaki üzüp ketivatkan parç parç appak bulutlağa. Gügüm karanguluqı besivatkan asman boşluğa karap ketivatatdi. Bir bürküt iğir kanatlarını aldırmay, kekip, yıraktaki ormanın üstüdün uçup ötü atattı. Yeni bir bürküt mü okşaş hareket bilen, okşaş yönülüşkü karap uçup atattı. Uzak ötmey, işkili bürküt közdün gayıp boldı. Kuşlarının her kıl avazlı sayraşları bağan sırı evcigi çıkıp keti atattı. Yıkıllı bir yerden okuş oğlu vidi, laska çöcügendek bulup, aldığına ait avaylap bir neçkeden besip, beşini sanaryan kılıp kulak selişki başıldı. Derya tereptin kakuknun avazı anlandı. O deslepte adetki avazı bilen şikketim sayrap koyup, onun dinkin avazı boğulup, kalaymakan sayraşkı başıldı. Hay! Kakuk sayravatıdı! Dedi Oblonuski çatkallıktan çıkıp. He, ben mi anıldım? Dedi Levin, özünün kulukuğu yakmağan avazı bilen orman cimcitliğini buzgısı gelmey, boş şıvırlap. Hem de az kaldı. Oblonuski yeni çatkallık kırıp getti. Levin yalt kılgan serengi otunu. Onun kendinin kızargan tamakı otu ve ısınılı köydü. Del şu çağda şarak şuruk kılıp Oblonuski'nin miltikinin zatvorunu kayırgan avaz anlandı. Bu neminin avazı? Dep sorudu Oblonuski, taycaqnın oynap kişnigen avazı dek sozulup çıkan bir avazga Levin'nin dikkatini tartıp. Ne? Sen bilmemse? Bu erkek toşkanın avazı. Yakınma. Kulak sal. Uçup gelip atıdı. Dedi Levin şu gebbelen ten tepkini tatıp. Yıraktın bir kuşunun inç kiçi kırak avazı anlandı. Arkadın ovçılağı tonuş bolgan vakit. Yani 2 sekund ötmeyle, yani ikinci, üçüncü avaz geldi. Üçüncü avazdan keyin kurulduğun avaz anlandı. Levin iki yeniği karap, bir-birge girelişip ketken, ah tereklerinin üstüdün körünüp durgan, avaren gugum asmını da uçup gelip atkan bir kuşunu gördü. O kuş udul Levin terepki gelip atattı. Kopal tokulgan rehni tartıp, jırtkandı çıkıdıgan dek, kurulduğun avaz bağan sırı yıkılışıp, kudu kulak tüyüdü anlı vatkan dek anlın ışkı başıldı. Kuşnun tümşkı bilen boynu körüngende, Levin onu emdili kargı elip turattı, Oblonuski turgan çatkallıktın bir ot yalt kılıp kaldı. Ve şunun bilen ten, o kuş peski karap, uhtek çüşüp geti bitip, can açıqı da yani asmanı kötürülgen idi, yeni bir ketim ot görünüp, oknun avazı bilen ten, o kuş, kudu asman boşluğunda toxtap kalmakçı bolu vatkan dek, kanatlarını bir dem kekip, bir dakik turu algan dinkin, sazlıkka palak kıdı çüştü. Oğ tekmedi mi nime? Dep vakırdı Oblonuski, miltiktin çıkan ısta eşnimini körelmey. Kara, ene avı yedi. Dedi Levin, laskağa kuşunun çüşken yerini körüstü. Laska bir kuluğunu kötürüp, yonluk kuyruğunu şipanıştıp, bu kuşallıktın uzakarak lezzetine dep külüm sirep keti vatkan dek, asta berip,
ölgen kuşunu çişlep hocayınlara ekilip verdi. Barikallah okunu tek küzüp sen. Ben hoşup gitti vatimen. Dedi Levin hoşal toğla. Şunu bilen ten o layhorekni özünün etip çürelme geldikidin azırak ep sunup mu kaldı. Közle kadın çıkıptı o. Bu ok tasadipi tigip kağa okşaydı. Dedi Oblonuski miltkığı ok selip etip. Teş. Yeni biri geldi. Digende kendi kendinden çıkan ütkür avazlık sayraşla anlınıp, işki layhorek birbirini koğuluşup, kırıldımay udul ovcularının beşi üstüge uçup geldi. Ulağı kartıp tötbay ok etildi. Lekin layhorekle huddu karlıgaştek naayti iştik burulup bir demdili közden gayip boldi. Ov naayti yakşı boldi. Oblonuski işkini etip düşürdü. Levin mu işkini etip düşürüp birini tapalmay koydu. Karangı çüşüp getti. Dereklerinin arsızın körünüp durgan Zöhre yıldız garip tarafta yakımlık nurunu çeçip çaknap durattı. Şarıkta özüdün kızıl nur çaçırtıp durgan Arkatoros yıldız İgiz asmanda pıldırlap toxtumaydı. Levin beşi üstüdeki yetti karakçı yıldızga kardı. Yani birdemdila o yıldızını yoktup koydu. Layhorekle emdi uşmidi. Lekin Levin derekle arsızın körünüp durgan Zöhre yıldız dereklerinin uçudu körüngeçe yetti karakçı yıldız özünü toluk körsetküçe saklap duruş kararı geldi. Ahır Zöhre yıldız dereklerinin uçudu köründi. Yetti karakçı yıldızının mu beşi bilen kuyruğu çeksiz asman boşlukta nait roşen körünüşkü başıldı. Lekin Levin yanılı saklava tattı. Emde kaysak bula? Dedi Oblonuski. Orman cimip ketken idi. Uçup yürgen bir mi kuş körünmeydi. Yani azırak saklaylı. İhtiyarın. Hazır o ikisi bir-birden 15 kademçe yerde turattı. Setva, dedi tuyuksuz Levin. Kaynısınlığının ägit ekken tegi mi geldi kini? Ya kaçan ägit ekidi kaldı kini? Nemiş kımağı demeysen? Levin özünü şunçilik temkin ve besik sezip turva tattı. Erkandak cevap onu haya cangı salalmaydı. Ama Oblonuski onunla o hiç kaçan oylap bakmağın cevabını verdi. O ägitik işini oylu mu de? Oyla vatkını mı yok? Hazır katık ağırık. Doktorla onu çetelge çıkıp demağaç davalınıp kesun dep çıkırıp etti. Hemimiz onun hayat kanmaslıkının ensirep turvatımız. Ne mi davat sen? Katık ağırık dem sen? Onun gidin boptu. İkisi şu geplerini kılışı vatkanda Laska kulukını dın kılıp asmanga ve tene kılı vatkandek o ikisige karap koydu. Gep kılışı vatkan vaktini karanla bulanın dep oyla vatkandek kılattı Laska. Kuş bolsa uçup geli vatudu. En rastılı uçup geli vatudu. Ola peytini koldun berip koyduğan boldi. Del şu çağda o ikisi bir kuşunun çiğkırak avazını anlap, tenli miltiklerini götürüp karga aldı. İki tereptin iki ot birli vakitte uçkundap, şu dakika içi de iki bay oknun avazı cahanını bir aldı. Arkadılla asmandaki o kuş kanatlarını yığıp, inçki notlarını yığıp, dereklerinin arasına düştü. Vah! Möcüzü oldu! İkimizin ok ten tekdi! Dedi Levin Laskanı ergeştirip. Layhorekne tepiş üçün çatkallarının arsığı yugurup ketip etip.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanı vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongo çe

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlaşıcılar programımız kayıtıp geldik. Muşu programımızda cemlengen nakşilerimiz, rengdar mezmurlarımız arkalık silahının her bir künonlarının kuşallık içinde ütüşüge Çin künonumuzun dilektaşımız. Künlük turmuşta hiç kim kapı buluşunu halımaydı. Hemimiz her bir künümüzde kuşal kuramlık içinde ütküzüşünü halayımız. Yaşangallar tekimi şundak, yaşlar tekimi şundak. Psikik mesleğçiler şundak tevsiye kıgan, yani kapı bulmaslık mı bir hıl parasetti. Endi benmaşlıkımız, kem akıllıkımız tüpeyledin atanımızı rencidip koyumuz, kapı koyumuz. Muşundak vakıtta yaşangallar üçün en akılanı tallaşının kapı bulmaslık hikayelikini mütehessislerimiz alaydı eskertken. Bunun üçün özünü ilmi salametlik paydalı usulda psikiki cihetin tanış yap duruşunu ügünü biliş intayın muhim. Elbette bunun olduğun şartı biz yaşlamı ulanı kapıkınmasıkımız gerek. Biz kapıkınmasıkımız gerek. Ama kapı olduğun işlağı yolukkanda yaşangallarımız tövendik usulunu tallış gerek. Birincisi, açık akılını kesi doğu dediğin gibi. Әмі кесел әні шу ачық үтіштің кеп чықыды. Шының үшін яшанғаларымыз алды білән кішік ішлағы қапы болдыған шу мекезіні ташлап, еғір бесқылық алтын сақлап келіш ласым. Оның дүнкен хамақат болу болыш ласым. Үшшақ-шүшек ішлада әдеп дәталаш қынмай, күліплі өткізу етішіні талыш ласым. Маным үшінда құсылы арқылық әні шу яшанғаларымыз өзінің кейпиятыны тәңші әлейді, шындақла öz sağlamlıqığa əs qoşalaydı. Endi turmuşunun nurğun igiz pəs davallarının halkıb, nurğun işlanı körüb, pişib getkən çoğlağı nisbətən biznin dərs üçüş salayitimiz yox. Amma aşındaq köpünçə pişib getkən təcrübilik çoğladın başqa, hazır kemgiçə yeşi aşqan bosumu, təntəklikini yox atmıqan, Hazır kemgeçeğine açıklanıp, kapı olup, özünün tezirak, ölüp geçişe sebepçi olup

Ana şu amılını bayqıyanmayıp atqanlarmı? Xeyli ba. Bulağı azıraq bolsumu? Hem şu gaplarımız payda qıp qalsa, əcəb emas dep oylaymız. Endi özümüz mü? Ətəxi. Xapı oluşunu təl töküs yoxdub, əmmi işqa eğir besiklik bilen muamil kıldığan bundaq dərəcəyə yetmedik. Çünki bizim bir insan, bizdim onurğun kəmçilikler var. Ama muşunu sözdüge vaqtta hem özümüz mü əmeliyyətini ötküsək buldukken, rayı qısaq buldukken degen bir keyfiyat her vaqt isimizde. Şuna xapı olmaslıq turmuşumuzga güzellik koşupluk kanmasının salametlikimiz gibi intayın paydalık. Bu gap yaşlığımı şu, yaşangallığımı şu, otur yaşlıklığımı şu. Şuna biz her vakit külkünü özümüzde hemen akılaylı ve küçükken iştahı kapı olup özümüzde çarşı duvarmaydı. Yani ondan olsa külüp oldurup nöbetkin aşırı kulak sarayı.

Ha, sevimli anlıgıçılar programımızın damlaştırıvatımız. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımızı aptap pereski okuştup kalımız. Turmuştan da ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımızı hemimiz yakış görümüz. Yani şundak bir kişi hatırsı ki şundak dep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, emeliyette Adem köylü nemini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıkların hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neri kılıp, ümit varlıkını özümge hemra kılıbın. Muhabakiyatını özümge belge kılıbın. Ben bugün ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, vakit en kımmetlik baylıkken. Şuna ben kilidigan her bir gün, her bir minutunu kadirlep, kanaatsizlik, bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirmi velişiğe yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, bugün birlik etim kilidigen. O kesse mengü kaytip kemmeydigen. Şuna ben balılaç hoşallık ve bahatturlaç cesaret bilen bugününü çiğ tutup, onu hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste, sövgü muhabbette onu bezeyim. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, yıkılış korkunuşluk emezken. Korkunuşluk kayıt tutanmazlıkken. Şun aşka ben hayatım tecrübeleri dolgan taktırdım o, ilgirk severlikim bilen üzümünü düşep koymayım ben. Turmuşta mağlubiyet sahi taşlap durgan taqdirdim o, ilgirki oğunsuzluklarım bilen özümünü çükürleştirip koymayım ben. Belki ulardan savaq elip, kemçiliklerimini tüzdüm ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tonup yettim ki, muhabbetsiz Adem bütün dünyayı iyi boğan taqdirdim o, aman namarat bolu diken. Muhabbetlik Adem gaday boğan taqdirdim o, yanılı bayi saplın diken. Şunu ben muhabbetim bilen özüm söygen ve beni söygenlerge cevap kaytırmen. Yerip çarçısam mı uyumdikilerge emra bulumen. İşim aldıraş bozumu vakit çıkırıp hizmettaşlarım bilen, dostlarım bilen birden yerimden mondişimen, esralışimen. Kıskısı ben bugün ilgirkigi okşumayımen. Söyümdük dostla, bana bulanın emmisi aktif inirge. Tepekkür ne? Aktif terepki tatiş bir usulü. Bu vaktim o köp kitaplığa çıktı o. Dünyadaki en uluğ mal satkıcı, dünyadaki en uluğ mal satkıcının davamı diyen o Mandino'nunki kitapları. Bu kitaplarını ben okugan. Bu kitaplarda maksat sizin yoşurun eninizini perviş kılıp aktif tepekkür kıldığan Adem'ge aylandırış. Muşu cümlelerimi şu kitaplardaki cümlelerden okşaydı. Şuna her bir dostlarımızda manumuşun da aktif pozisyonun buluşunu ümit kılımız. Her bir konulsuz işka özünü bir aram kılmay, tepekkürünü her vakit perişik duruş gerek. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdu. Yakınlık güldürümüz devamlı silah için.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 16. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Shanghai'da hizmet tekşürgende, halkının şehri ideyesini umumyüzlük emeliyeti körüstüb, şehir yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüşkeyerek deb takitledi. İzdiniş jurnalida başoji Xi Jinping'nin Jungu Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını tebrikleş yığınıdı kılgan söz mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Xanjang Yeni Zelandiya'nın sabıq zonlisi bilen görüşdi. Aldıngı 20 yılda işge işlep çıkırış umumi kımmeti oxşaş mezgildikidin 4.10% aştı. Jungu iqtisadi sicil yığınlışqa əlalışıqı yüzlendi. Amerika armiyası İran'a yana bir qetim zərbi bərdoğ dedi. Kuveyt'teki Amerika armiyası bazısı etrafında partlaş yüz verdi. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende de yıkıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bulsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, devlet reisi. Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping, 7 ayının 15. günü Şanghay'da hizmet tekşürgende munulanı takitledi. Şehrini yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüş, şehrini zamanıvilaştırış kuruluşudaki muhim tutka. Halkının şehri ideyasını umumüzlük emeliyeti görüstüp, halkın ihtiyacını soraş, halkın akıl paraset soraş, halkın ünüm soraş için durup, Şehrini yenilaştaki türlü hizmetlerini çoğunkur, inçke, puhtı işlep, ahale, ammanın eriş duygusu, bəxt duygusu, bexeterlik duygusunu üzlüksüz küçə etiş gerek. 7 ayının 15. günü çüştünkin, Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası. Şanghay Şehirlik Partkom'nun şucisi Çin Jinin ve şehir başlıqı Gongjingmen hemralıqda Huangpu rayonuğa jaylaşqan Bensung Yuan yolu koçu başqarmısı Ximin Shinsun ahaliler rayonuğa kelip tekşürüp tetkik kıldı. Ximin Shinsun ahaliler rayonuda aldın kasırının 50-ci illerde selingan 4 bina özgertip seliş, yenilaş arqılıq, aşxana, hajatxana sepleniyip, lift ornatılıp, turalğu şaraiti körünerlik yaxşılandı. Xi Jinping mahal universal mulazimet noktasını berip, Şanghay şehrinin tazlık əsləhəleri yok, konu öylənin dərəcəsini östürüp özgərtdiş. Konu şehir rayonudaki ahalilərinin tərəttunu işiltiş məsilisini tarixi xarakterlik əl qiliş və oltraq rayonunu özgərtiş doğrusudaki tonuşturuşunu anladı, həm nəq meydandaki xizmətçilərdin alaqıdar əhvallarını təpsili sordu. Xi Jinping munulanı təkidledi. Partiya Merkezi Komiteti şehir hizmetine yüksek əhmiyyət berib, yenilik yartışcan, yaşaş qıbab, güzel, evrişim, mədəni, akıl zamanıvi xalq şehri kuruşunu iniq otturğa qoydu. Şehirlerdeki konu məhəllələrini özgərtiş mühim halqa. Hizmette doğru siyasi netice qarışını müstəkkəm turğuzub, ve emeliyeti görüstüp, amma oylığanını oylap, amma aldırganı aldırap, ünümlük siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, uzak kişi boşaşmayı tırışıp, fukrala köngül bölüldüğün işlerini birbirlep yakşı becerip, halkının bəxt saadetini

sıcıl aşırış gerek. Keşti tikiş maharıtı arkalık Oltrak rayonunun hocalık başkuruş ve halk kolaylık mülazimet seviyesini üzlüksüz östürüp, ahalile ammini tırış bir hazı kılış gerek. Xi Jinping pensiyaya çıkan ahale Zhu Goli'nin üyide turalgı ehvalini tepsili gözden geçirdi. Zhu Goli başucuğa mındak dedi. Hazır özümüzden aşkanısı, acetkanısı bab oldu. Turmuşumuz köp kolaylaştı. Xi Jinping bunu anlap nait huşal boldu. O mındak dedi. Fukraların çok küçük işlerine köngül bölüş gerek. Fukraların turmuşu, aile işi, tekimi muhimi, devlet işi. Kompartiye fukralar üçün hizmet kılıdı. Fakat halk ammisi hatırcam tırıkçılık kılıp, köngüllük yaşıgandıla partiye ve hükümet andın hatırcam buludu. Silahının pensiya turmuşunlarını yakşı uğrulaştırıp, aile kuruluşunu tekimi yakşı kılışınlarını ümit kılımen. Arkadın Xi Jinping, mahalli partiya a'zolari omma mulozimat punktiga kelib, xalq qulaylik ko'ktot yoymillarining meva-cheva ko'ktot bilan ta'minlash ahvolini tekshirdi. Shahar aholisi zalida aholilar vakillari, ko'cha boshqarmasi kadrlari, mahalliy xizmatchilari qatorliklar bilan samimiy fikr almashtirdi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Mahalla shahar idora qilish sistemasining asosi birligi. Mahalla idora qilish saviyasini o'stirib, boylik, mulozimat, boshqurish qatorliklarni asosiy qatlamning prinsipiga yuzlantirishga turtki bo'lib, sijil turda asosiy qatlamning yukini yeniklatib, quvvat berish kerak. Partiya qurilishi yetakchiligini yanada kuchaytirib, mahalla partiya tashkiloti rahbarligidagi aholi komiteti Mülükdarla komiteti, xojalik mulozimat korxonalarining maslashtirib, yurishtirish yangi andizisi ustida faol izdinib, mukammal mahalla va xalq qulaylik turmush chambirki barpo qilib, chin qalb, chin hissiyot bilan aholilarga yaxshi ish bajarish, amaliy ish qilib berish, qiyinchiligini hal qilib berish kerak. Tekshirish jarayonida Xi Jinping munolani ta'kidladi. Növette kelkündü müdafiyeliniş halkılık mezgildi turuvatıdı. Cayla alakadar orulla tüven çek tepek kuri. Ahırkı çek tepek kurini müstekkem turguzup, yamğur

0: ئىگىلىشىچە، ئىراقنىڭ شىمالىدىكى كۇرد ئاپتونوم رايونىنىڭ مەركىزى ئېربىلغا جايلاشقان ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ يېقىن ئەتراپى شۇ كۈنى كەچتە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. بۇنىڭدىن باشقا كۇۋەيت چېگرىسى ئىچىدىكى بىر ئامېرىكا ھەربىي بازىسى ئەتراپىدا پارتلاش ئاۋازى ئاڭلانغان. دەسلەپكى باغلاشتا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ قورال ياراقلىرى ۋە خادىملىرى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان.
1: Stansımız haberi. Beijing vakti 7. ayının 16. günü seherde ayaklaşkan Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqısının 2. meydan yerim halkılığış müsabıqısı da Argentina komandısı 1-2 karşı 2 netice bilen İngiland komandısını yenip halkılığış müsabıqıya kirdi. 7. ayının 20. günü İspanya komandısı bilen bu nöbetlik Dünya Longsi futbol müsabıqısının çempiyonluğunu talışıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radyo Stansısının Uyğurça Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakınki mezgilde Şarkı Canubi Asya'daki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş mensulatlarının bazarı bekiştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacı karta, Cungo'nun danlık mark karhanıları teknikada devamlı yenilik yaratış, yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış, ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisi tayınıp, şu caydaki istimalcılarga tomuz ısıkka takabül turduğan salkındaş layihasını ilip geldi. Tomuz ısık, yukur temperatura, salkındaş istimalığı türtkü boldu. El Nino hadisinin təsirde bu yıl Endoneziyanın nurgun caylarda kurgakçılık peslinin davamlış vakti tekimi uzun bulup, yukur temperatura ve havanın bulgunuş meselesi gevdilik boldu. Malaysiya, Vietnam Katarlık caylamı ısık dolgungu uçurdu. Uda katlık ısık, yaz pesildeki salkındaş istimalının köynerlik eşiği türtki boldu. Vietnam'nın Hanoi'deki Mung Chuang Yaupin şirketinin bir dokunu da elip yürüşke eplik şamal durguç, salkındaş boyun çemberki, salkındaş nem lüngüsü, temperaturunu tövelletiş pürkümüsü katarlık mesulatla, bazır iştik mesulatla ornağı tızıp koyulgan idi. Sırt sayahatki çıkış aldıda turgan Vietnamlık istimalçı Li Huang elip yürüşki eplik bir şamal durguşuna tallıdı. Li Huang muhbirgi mındak dedi. Jungo'nun danlık marka karhanıları istimalçılarının ihtiyacını kandırdıgan nurgun olaydı mesulatlarını ilip geldi. Bağası muhabbık, layihalanışı modu bulup, yaş istimalçılarının tekimi karşı ilişiği erişti. Eğer bu mesulatla bulmasa, katlık ısıkta terle pişip yürüşkü toğır giletti. İlip yürüşkü eplik temperaturunu tövelletiş boyumlarına seleştirganda, hava tenşügüş Şarkı Canubi Asya'daki ailelerinin yukur temperaturu takabül turuşudaki asasi güç. Malaysiya'daki Tunji TCL danlık markası mahsus

жаткылары аркылык жүнгөнүн даңлык маркаларын түшөнгөндөн кийин дүкөнүбүзгө келип маселелерди сынап бакты. Гали электр саймалары şirketинин Индонезиядагы муавин лидери Венкан мохбир кымындак деди. Стималчылар ава таңшүгүчүнүн соуч иктидарыга көңүл бөлүп калмастан, энергия тежеш ва сагламдык алакадар иктидарларга техими көңүл бөлүдү. Bu yıl kirgenden bu yan Gali özgermi çastotuluk ava tanşı gücünün setiliş miktarı okşaş mezgildekidin zor derecede aştı. Energiye tijeş, istimalçıla en ehmiyet berdiğen mesulat kımmetinin biri bolup kaldı. Bunundan başka şamal çıkırış, saplaştırış, özünü tazlaş katarlık iktidarlamı kişilerinin dikkatini tarttı. Şu jayının Jungo markasyğı bolğan itirap dərecesi maskademde yukur kötürüldü. Endoneziyalik istimalçı Lundala Jungo'nun dağlıq markaları bizne teximi köp mənbəlik tallaş pürüstüge igi kıldı. Məsulat iktidari üzlüksüz yenilinip dərecesi östürüldü. Həm tok və energiya tijaydı. Bu dəl bizne ən jalıp kılğan tərəp dedi. Oromontor xalqara maslahatchilik şirketining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, yaqinqi 5 yildan buyon Jungo dangliq markalarining Sharqi Janubiy Osiyodagi asosliq oila elektr soymonlari bozordagi o'rtacha ulushi taxminan 20%ga yetgan. Buning ichida havo tangshugich bozorining eshishi texmi ko'rinarlik bo'lib, taxminan 16% dan taxminan 27%ga o'rligan. Jungo aqli yasımıçılığı Şarkı-Janubi Asiya layihası bilen təmillidi. Şarkı-Janubi Asiya'nın yıl boyu yukur temperatura, yukur nemlik, yukur tuzluk tuman qatarlıq təbi muhiti, həm elektr toru şaraiti, turalgı boşluğu, turmuş adeti qatarlıq cəhətlədiki pərqləgi qarta Jungo karxanılları yerlikləşdürüb tətqiq qılıb yaratış və yasaşını davamlıq ilgiri sürüb, yukarı temperaturga berdaşlık beriş, çirişning oldini eliş, keng tok besimi qatarlıq asosiy iqtidorlarni sarxillashtirishdan shu joyning turmush usuliga asosan mas'ulat loyihasini tangshashgacha iste'molchilarning ishlatish odatiga birlashtirib, davomliq texnika yangilab, iste'molchilarni turmushga texim yaqin bo'lgan Sharqi Janubiy Osiyo loyihasi bilan ta'minladi. Hayr shirkatining Malayziyadaki part setiş direktori Azil Aziz tanıştırıp mındak dedi. Malayziyadaki nurgun ailelerde aşkanının kölümü bir kadar kiçik. Biz Jungo'daki baş organdın Space Fit yürüyüşlük tonlatkısını kırgüzdük. Tonlatkı gevdisinin kelilliği aran 594 mm kilodu. Hayır şirketi yine 24 kilogramlık çoğun sığımlık yuyuş құрытш бір гәуді қылыңған кір алғыны базарғы селіп, шу жайдекі көп нопостық айылләнің ехтияжыны қандырды. Шындақла, энергия тежеш әндезісі вә ингіліз тілі, малай тілі арқылық контрол қылындыған ава тәңшігіш мәсулатларыны қолайдыған қылды. TCL мәқсус сетіш дүкініға электр саймыны сетіп алғылы келген Амир мұхбер ғымындақ дейді. Иҷтимаи алақ таратқысыда Bilog igisi tavsiye qilish, dukanğa berib ahval igilash va setib olib sinab beqish. Andin mahsulotning yerliklashtirish ehtiyojiga asosan yangilanishiga ko'ngil bo'lishgacha men Jungo dangliq markalarining yerlik bozorida noayt qarshi ilinganligini his qildim. Bu xil yerliklashtirish tafakkuri o'xshashlar Jungo korxonalarining chat eldagi tadqiq qilib yaratish ve yasaş sistemisini mükemmelleştirişi dişbadilendi. Meydi Hava Tengşügü Şirketi Tayland Tetkikat Merkezi Terakkiyat Bölümünün başlığı Yang Yashin tanıştırıp mındak dedi. Laileş kollektifi Hava Tengşügüşünün Şamal Yetküzüş Kurulması ve Energiye Ticeş Ünümünü devamlıq əlalaştırdı. Kiyin 20 yılda otura yukur derecilik yeni məsulatlarını bazarğı silip, Aqli iqtidarlıq şamal yetküzüş, şamal rahat kontrol qilish qatarlıq yeni texnikalarni türkümləb otturğı çıxırmız. Bağansır köp Jungo dağlıq markaları Şarqı Janubi Asiyanın
Aile turmuş

0: Sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təvşürüp ölçeş kuşuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Yeni seferde biz halk çın tayınıp, tarihi yartıp, can dil bilen halk üçün hizmet kılış tüp məqsidi çın turup, halkının meydanını məzmut turup, partiyanın amivi luşanını izcillaştırıp, halkının tuncu icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halk merkez kılıngan terakiyat ideyasını emliyet körüstüp, bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırıp, cemiyetinin adıllıkı ve hakkaniyelikini koğdap, terakiyat tanpon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi ve halk amısı aldıravatkan, kıynılavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan meselelerini küçep hal kılıp, Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halkının ortak beyişi de tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş asıl kılışka türtkü buluşumuz şart. Tarihini eynek kılıp, kelgüsünü yartışta Markizmni jongochilashtirishni davomliq olg'a siljitish shart. Markizm bizning partiya qurish va davlat qurishimizdagi tub yetakchi ideya. Partiyamizning jini va bayrog'i. Jongo kommunistik partiyasi markizmning asosiy qoidalarida haqiqatni amaliyotdan izlashni chiqtirib, jongoning amaliyotini chiqish qilib, davrning umumiy

Sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ilmiy salomatlikka foydali usulda psixik jihatdan tengshab turishni o'rganib olish intayin muhim. Albatta, buning oldingi sharti biz yoshlarmi ularni xafa qilmasligimiz kerak. Biz xafa qilmasligimiz kerak. Ammo xafa bo'lgan ishlarga yo'liqqanda yashanganlarimiz tövendik usulni tanlash kerak. Birinchisi, ochiq aqlni kesidu deydigan gap. Hamma kesal ana shu ochiq yutishdan kelib chiqdi. Shuning uchun yashanganlarimiz oldi bilan kichik ishlarga xafa bo'lgan shu mijozini tashlab, eg'ir besiqlik oltin saqlab kelish lozim. Uningdan keyin hamoqat bo'lib olishi lozim. Ushoq tushak ishlarda adab datalash qilmay, kulibli o'tkazib yetishni tanlash lozim. Mana shunday usullar orqali ana shu yashanganlarimiz o'zining kayfiyatini tanishay olaydi, shundaqla öz sağlamlıqığa həs qoşalaydı. Əndi turmuşunun nurğun igiz pəs davallarının halqıb, nurğun işlanı körüb, pişib getkən çoğlağı nisbətən bizdən dərs üç salayitimiz yox. Əmma aşındaq köpünçə pişib getkən təcrübilik çoğladın başqa, hazır kəm gecə, yeşi aşqan bosumu, təntəklikini yox atmağan, hozir kamgichini ochiqlanib xapa bo'lib o'zining tezroq o'lib ketishiga sababchi bo'layotgan shu omilni bayqayolmayotganlarmi? Xeli bor. Bularga ozroq bo'lsinmi? Mush gaplarimiz foyda qilib qolsa ajab emas deb o'ylaymiz. Endi o'zimizmi? Atixi xapa bo'lishni tal to'kis yo'qotib hamma ishga eg'ir besiqlik bilan muomala qildigan bundaq darajaga yetmedik. Chunki bizim bir inson, bizda nurg'un kamchiliklar bor. Ammo mushuni so'zlagan vaqtda ham o'zimizmi amaliyotni o'tkizsak bo'ldi ekan, ro'y qilsak bo'ldi ekan degan bir kayfiyat har vaqt esimizda. Shunga xafa bo'lmaslik turmushimizga güzellik koşup da kalmasın, salametlikimiz gibi intayın paydalık. Bu gap yaşlılığımı şu, yaşangallığımı şu, otur yaşlılığımı şu. Şuna biz her vakit külkünü özümüzde hem rakılaydı ve küçükken iştahı kapı olup özümüzde çarşı duvarmaydı. Fena ondak olsa külüp oldurup, nöbetki nakşı kulak sarayı.

Ha, sevimlik anlıgıçılar programımızın damlaştırı vatimiz. Bazıda muşu turmuşumuzdaki bir kısım dostlarımızdı aptap bereski okuştup kalımız. Turmuştan da ait suyduğun, her bir künüge ümit bilen karaydığun şu dostlarımızdı, hemimiz yakış görümüz. En şundak bir kişi hatırsı ki şundak tep yazgan. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, emeliyette adam köylü neyini halısa şunu kılış gerekken. Bunun dinkin, turmuştaki türlük kolaysızlıklardan hapı olmay, hem hapılıkını kallamdan neyri kılıp, ümit varlıkını özümge hemra kılıbı. Muhabakiyatını özümge belge kılıbı. Ben bugün ilgirkigi okuşmayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, vakit en kıymetlik baylıkken. Şuna ben kilidigan her bir gün, her bir minutunu kadirlep, kanaatsizlik, bizarlık, uğurluk okşaş, naçar illetlerinin kalbimini çirme verişe yol koymayım ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, bugün birlik etim kilidigen. O kesse mengü kaytip kemmeydiken. Şu men balılaçı hoşallık ve bahtırlaçı cesaret bilen bugününü çın tutup, onun hayatımdaki en ahırkı bir günde kadirlep, o teki kolumdan ketmeste, söygü muhabbette onu bezeymen. Bugün ben ilgirkigi okşumaymen. Ben şunu tanıp yettim ki, yıkılış korkunuşluk emezken. Korkunuşluk kaytı duranmazlıkken. Şun aşka ben hayatım tecrübeleri tolgan taktırdım o, ilgirk severlikim bilen üzümünü çüşep koymayım ben. Durmuşta mağlubiyet sahi taşlap durgan taktırdım o, ilgirki onutsuzluklarım bilen üzümünü çüşkilleştirip koymayım ben. Belki ulanın savak elip kemçiliklerimini tüzdüm ben. Bugün ben ilgirkigi okşumayım ben. Ben şunu tanıp yettim ki, muhabbetsiz Adem bütün dünyayı iyi boğan taktırdı mı, aman namarat balı diken. Muhabbetlik Adem gaday boğan taktırdı mı, yanılı bayı saplın diken. Şunu ben muhabbetim bilen üzüm söygen ve mini söygenlerge cevap kaydır ben. Yerip çarçsam mı, uyumdikilerge emra bulu ben. İşim aldıraş bozsa mı, vakit çıkırıp, hizmettaşlarım bilen, dostlarım bilen, birdem yerimden mondişimen, esralışımen. Kıskısı, ben bugün ilgirkigi okşumayım ben. Sevimli dostlar, bana bulanın emmiz aktif energiye. Tepekkür ne? Aktiftir hep ki tatiş bir usulü. Bu vakti mi köp kitaplığa çıktı o? Dünyadaki en uluğ mal satkıcı, dünyadaki en uluğ mal satkıcının davamı diyen Ok Mandino'nun ki kitapları. Bu kitapları ben okuyan. Bu kitaplarda maksat sizin yoşurun eninizini perviş kılıp, aktif tepekkür kıldığan Adem'ge aylandırış. Muşu cümlelerimi şu kitaplardaki cümlelerle okşaydı. Şuna her bir dostlarımızda bana muşunda aktif pozisyonu buluşunu ümit kılımız. Her bir konulsuz işka özünü bir aram kınmay, tepekkürünü her vakit perveş kıp duruş gerek. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık büyülerimiz devamlı silah üçün.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Jungluğu Nazar programımızı anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısıkça mezmularına kulak sağaysla. Güzel Jungluğunun yeni kartinisi sızıp çıkılmaqta. 6. ayda Jungluğu Aşya Obrot Kespinin gülünüş görsatkici tez kengaydı. Hoşunlağı illiqlik etkizip, hemu aileye xatırcamlik elip gelgen 1. iyul ordunuğu erişkici bu yaçın. Jungluğu yasağın bu üskünlə Avrupa kıtasının temperaturusunu tövəldi vatıdı. Qandaqığında sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlge aşırış, cəmiyyət tuş kilvatqan bir türlük yeni tem bop qaldı. Çaş düşüş, yaşlanı beşini qatırvatqan çoğun məsiligə aylandı. Nem üçün bəzlə hərkət qığan sıra oruqlamay, əksi səmirib getidu. Tövəndə bir qıtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 1. iyul ordanığı erişkici Uyacin 30 yıldan boyan asası katlamlı idara kılışının 1. sepide yıldı startıp, yeni davırdaki Fengjiao təcərbesini əmeliyyatı körüstüp, 4 qadam boyici kengişiş, məhəlli xizmetidiki 36 xil usul qatarlıq, məhəlli idara kılıştiki ilgar usullarını yolu kuyuş üstüde izdenip, türlük maceradın 1000 nəçini murasak kıldı. Uyacin xizmet punktu kurup, asası katlamlı idara kılış tayancılardın 30 mıngı yıqın adamını tərbiyeledi. Jilin ülkesi Changchun şehri Quancheng rayonu Tuanshan koca başkanısı Changshan köylüki mahallesi partikumunun birinci şujisi Wu Yaqin bu yıl 66 yaşta. 2001 yılı Changshan köylüki mahallesi Changshan yolu mahallesi deb atladı. Ol əsləhləri kəmçil, turalğu muhiti qalaymıqan, qeyinçiliği ba amma köp, xoşunla arazi deyət köp yüz berdiğin mahalle idi. Şujadan başlap mahalle şujisi bob saylangan Wu Yaqin özüge bir nişan bekitdi. Wu Yaqin mundaq dedi. Mahallani Changshan Gulligi mahallasi deb chaqirgan bo'l edi. Ammo sharoit buningga yor bermaydi. Shuningdan buyon uni Gullik mahalla qilib qurib chiqishga irada bog'ladik. Bu go'zal orzuyimiz eng samimiy g'oyamiz edi. 20 yildan buyon Wu Yaqin har kunli harakati orqali orzusini ko'ngli bo'lgan o'zgarishga aylantirdi. Uning boshlamchiligida qo'ni mahalla Gullik qilib qurib chiqildi. Wu Yaqin mundaq dedi. Tashqi boylik bo'lmagan ahvolda odam boyligi eng cho'ng boylik. Yani gelip partiya azaları kişiler içindeki en güçlük baylık. Şuna şu çağda pensiyaga çıkan partiya azalarını mahalleye qaytırıp gelip, birlikte mahalleni özgertiş kuruluşu katnaşını talep kılıp iltimas sundum. Bugünkü Changshan Gulligi mahallesi dal daraqlar sayı taşlap durgan, muhiti pakiz, rätlik, amma xatırcam ultraqlaşkan, yaşaşkı bab illik makanga aylandı. Changshan Gulligi mahallesi işxanasidagi kompyuterga 3100 artıq oyildagi jami 7000 artıq aholini uchuri aholi arxiv ambiriga kirgizildi. Bir knopka bilan tekshirgili, bir ekranda ko'ngli bo'ladi. Wu Yaqin mahalla shujisi bo'lgandan boshlab yon telefon nomerini e'lon taxtasida e'lon qilib keldi. U kichigi telefon haqqi, yiqilg'u gaz haqqi topshirishdan cho'ngi kutinish, davolashqichi bo'lgan ishlar usti to'xtilib, men aholining cho'ng xizmatkari bo'lib qoldim deb chaqchaq qildi. Changshan Gulligi mahallasining aholisi Goda mundaq dedi. Wu Shuji mahallada masli ko'rilgan yoki ish chiqib qoldi.

qıllıq tuyğusu elib kelidigan. Köçmə kiçik hava tanışıqışqa oxşaş qalpaqdagi qoyaş energiyalik taxta yana davamlıq energiya bilan ta'minlayadigan. Bu yil 2 xil şamallar qoşulu qalpaqni qoşqanda sitirlish miqdori 500 mingdan oshirgan. Bu mezgilde Jiajiang Yiwu'da köp xil temperaturun tüyalışı mahsulatların setiliş yukarı pahalısını kütüb aldı. Jiajiang Yiwu xalqara soğudu şehircisi de katlımı yelpigi soğudu plan şoğullandıgan Liu Shaoyang yakında Nurgun Yorpalı xeridarlarının zakas salonunu tapşırıb aldı. Yakında EFL Tömür Munarının sürtü besilgan katlımı yelpigi çaba transportu arqılıq Fransiyanın Paris şehirge ciddi evetildi. Liu Shaoyang mundaq dedi. Bazı xeridarlar her bir yürüş kimige birden ayırım yelpigi sepleydi. Ularga nisbatan aytganda bu moda mahsulot bo'libli qilmay, yana issiqlikni pasaytirgan, salqinlik olib keladigan xislatlik asbob sanaladi. O'xshashlar davlatchilik bozorlarida ishtik bo'lgan kichik shamoldirg'ich bu mazgilda Yevropa ko'chalaridagi ko'rinish nisbati eng yuqori bo'lgan issiqni pasaytirgan yakka mahsulotlardan biri bo'lib qoldi. Ukrainalik bir mol sotuvchisi savdogari yaqindan buyon Yevropada bak issiq bo'lgachqa har xil shamoldirg'ichlarni sotib olgan keldim. Mol qancha tez Yevropaga borsa shuncha yaxshi bo'ladi dedi. Jiajiang Ningbo'dagi bir elektr saymonlari yasaş korxonasining ishlab chiqarish sexida oilada ishlatiladigan marojni mashinalardan orqa-orqadan ishlab chiqarilayotdi. Bu 20 mingdan ortiq mahsulot 7-nji ayning o'rtalarida Yevropadagi har qaysi davlatlarga yetkaziladi. Korxona mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Bizning yangi mahsulotimiz bu yil amdli bozorga selindi. 3-nji oydan hozirgacha 48 ming dona eksport qilib bo'ldik. Qo'limizda yana Germaniya, Angliya, Ispaniyaning zakaz talonlari bor. Ermek hayvanlarının temperaturasını tövalletiş bölümlerimi okşajla kızıp getdi. Məxsus ermek hayvanlar bölümler ticaret kılıdgan bir dükkanda ticaretçilerinin bildirişçe bu yıl yeni pasondaki ermek hayvanlarının su üstü oyuncukları inikleştiriş ve oynatçallıqı tən itibar verilip, nurgun sodigarlarının karşı ilişi gelişken. Bu bir neçə ayda ermek hayvanlarının su üstü oyuncuklarının yürüyüşlük məhsulatlarının yekki aylık eksport miqdarı 30 mandan eşip, zakaz talonu bultır okşaj məzgirlikden 20%'ni köprək aşkan. Asosliqi Sharqiy Janubiy Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika qatorliq rayonlardagi davlatlarga eksport qilingan. Ehtiyojga yaqinlashib davomli yangilik yaratish, jungu yasimchiligi dunyoning har qaysi joylarida gullanishiga asos sabab. Yaqinda jungunning avatarishigacha qatorliq issiqdan saqlanish uskunalarining Yevropada sotilishi jungu yasimchiligining dunyoga yuzlanganligining ixcham ko'rinishi. Bu yil yozda Yevoda ishlab chiqarilgan dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi tovarlari davomli sotilmoqda. Jungunning 3 chaqliq elektrik velosipedi chat el bozorlarida ishtik Setilgan mal qaylandi. Yeng energiyalik avtomobillar ko'chalarda siliq o'tib ketyapti. Aytgancha do'konlari samovar shorpxonlarda uzun o'chiratlar tisilib yotatdi. Jungu uslubdagi g'irim buyumlar kishilarning olqishiga erishib yotdi.

Karatte. Jungo İctimai Fenler Akademisi Devlet Yarışar Strategi Akıllar Ambarı'nın tetkikatçısı Pan Yunyuan mundaq dedi. Muhimi, Jungo baştan akır dünya istimalçılarının emeli ihtiyacı gönül bölüp, bazar uçurlarını sezgirlik bilen ilgilep, mükemmel sanayet sistemisi, pişpitilgen təminlet zanciri ve yukur ünümlük eşya ubar toruğa dayanıp, yukur iktidar baha nisbeti bulgan məhsulatlar bilen, el kılıç layası bilen tız təminliyelidi. Bu xil ihtiyacı tız inkas kaytırış iktidarı Jungo yasımacılığını dünya bazarıda özgeçe rekabet evzellikiye yıkıldı. İstimal noktasının karganda Jungo'nun öz yakışı, bahası erzan tavarları köp devlet istimalçılarının pul bakallık besimini önümlük inikletip, aile çıkımını azaytış yerden bergen. Avrupa Merkez Bankası ilan kılgan dokulatı mülçerlenişçe, eğer 2026 yılı Avrupa İttipakı'nın Jungo'nun import kılışı 10% aşsa, Avrupa İttipakı'nın umumi import bahası işlep çıkırış noktasının karganda, Jungo yasağın üsküne ve zapçaslar alakadar devletlerinin kesip zancır derecesini üstürüp, yeşil tip özgertiş, dünya kımmet zancırgı tekim yakışı sınışıgı yerden berdiken. Jungo kattık emeli küçüne, dünyanın ortak tarikatın ilgere sürüdüğen yeni hareketlendirgüç energiye gaylan durmakta. Jungo yasımıçılıkların kelgüsüde özara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan tekimi köp yeni hikayelerini yartıdığalıqa işinemez.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qandaq qığında sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlgə aşırış cəmiyyət təşkil vatqan bir türlük yeni temi bub qaldı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berədi.
1: Yaşanğallar nopusunun köpeyiş yüzünüşü aldı da qandaq qılıp sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlgə aşırış cəmiyyət təşkil vatqan bir türlük yeni temi bub qaldı. Şanxay qatnaş taşıyosu, Fudan daşı qarmıqıdaki Huashan doktorxanası kollektifinin yakınki mezgildeki köp türlük tadqiqat neticeleri gösterişçe, dövletimizdeki Alzheimer kesili hem başka divanlık kesili bimarlarının köpeş nisbeti, kesellik yükünün eş sürüti, bütün yarışarının otturt seviyesinden körnerlik yukur bolgan. Bimar sani sicil işvatkan divanlık kesili, yaşanğalarının sağlamlıqı ve hayatlıq süpütüge eğir tehdit payda kılıp kalmasıdın, yani bimarının ailesi ve cemiyetkimu eğir yük ilip geldi. Bimarlarının sani bütün yarışardaki muşu türdeki kesellik misali sanının 30%'ye yakınlaştı. Cungo'daki Alzheimer kesili dokulatı 2025 yılı da körstürüşçe, 2025 yılı Cungo'da Alzheimer kesili hem alakadar divanlık kesili bimarlarının sani 17 milyonu yakınlaşıp, bütün yarışardaki muşu türdeki kesellik misali sanının 29.18%'ni ilgiligen. Kesel buluş nisbeti bütün yer şehrinin otturt seviyesinden yukur bulgan. Huashan doktorxanasının alakadar tetkikatı da görsülüşçe, çoğun yaşlıklar nüfusunun tez süratli köpeyişinin divanlı kesili kozguluş nisbetinin eşişiğe sebep buluş nisbeti 63% ketken. Şanghay Şehirlik Ruhi Sağlamlık Merkezi Yaşanğallar Bölümünün müdürü Li Sha mundaq dedi. 75 yaşından aşkan kişiler topunun nisbetinin tez süratli işi, keselliknin iş süratinin halkara seviyedin yukur bilip kilişinin sebebidir. Kesellik payda kıldığın amil cihette, aşkursak alette kan şekeri yukur buluş, beden eğirlik körsetküçü yukur buluş, hem tamak çekiş, divanlık kesilinin üç çoğun asaslı sebebi bulup, onun hatarlık amili de metabolizm koşulgan hareketin ibaret koş alaydilik şekillenmekte. Mölçerik asaslanganda, eğer vaxtıda tedbir kullanılmasa, devletimizdeki divanlık kesilinin kozuluş nisbeti kelgüsü 15 yılda yanıla örleş vaziyetin saklaydıken. Şunu olan bir vaxtta sallıq məlumatı görüstürüşçe, devletimizde dəslepki mezgildeki divanlıkını davalaş nisbeti aran 28.6% bulup, köpsandaki bimarla inik diagnoz koyulganda otura, ahırkı baskışka berip kalgan bulduken. Bu, aile ve cemiyetinin bimarlarının aldığın haber ilişki yükünü yanımı eğirlaştırıydı. Fudan Duaşı Ammivi Seyyeşi Uyanı'nın muam başlığı, Profesör Chen Ying Yao mındak dedi. Eğer ösmü kesili bimarda kesellik alameti görülse, meyli bimar ya ki onun aile tevalleri bulsun, hemisi aktiflik bilen doktor göründü. Lekin numus duygusu katarlık sebepler tüpeyildin, divanlık kesiliği gırptar bulgan bimarlarının dəslepki mezgildeki tekşür tüpeyiş,

Diagnoz koyduruş aktiflikki yeterlik bulmayatıdı. Köp sandaki bimarla tedbir kolunuşunun altın mezginini koldun verip koymakta. Cemiyette es tutuş kabiliyetinin acizleşişini yaşanganlardaki normal halet dep karaydığın ekval umum yüzlük mevcut bulup, köp kısım bimarlarda keselik alameti körülüp nurgun yıllar ötüp ketken de andın inik diagnoz koyuldu. Bu köpsandaki bimarlarının tedbir kolunuşunun altın mezginini koldun berip koyuşini keltürüp çıkardı. Teknik kolunuş katlımıdın karganda Alzheimer kesilinin yoşurun mezgili 20 yıl geytidu. Lekin hazırkı diagnoz koyuştu tayin otkan biliş miktarı cedvili ve tesviri suret tekşürüşünün asasi katlamdaki umumluş nispeti yanıla bir kadar tüven bulmakta. Lişa udullu kılıp mıdak dedi. Asasi katlamının davalaş baylığının kemçil buluşu ve rayonlar arasındaki iktisadi seviye perki yukurkıdek pelenpey sıman perkinin mevcut buluşunu keltürüp çıkarmakta. Hazır birinci Katar'daki şehirlerde baldur taskap tekşürüş umumüzlük algısıl ciddil vatkan bulsu mu? Lekin biz tekşürüp tatkılış arkalık bazı vilayet derecelik şehirlerde biliş iktidari tosalgı uçuraş meksus doktori yokluğunu. Hatta es tutuş ambulatoriyası kuruşnumu naiti tesiskenlikini baykıduk. Asasi katlam doktorhanları da daim deslepki keselik alametini adetki untuğaklık dep hata tonup kalıdığan ehval mevcut. Ziyaretini kabul kılgan mütexessisinin bildirişçe, divanlık kesilini davalaş ve aldın haber iliş, perviş kiliş, tenerhi uzaktan buyan cemiyet terapidin tüven mülçelinip gelgen. Divanlık kesili bimarlarının aldın haber iliş, perviş kiliş zanciri uzun bulup, bunun için de aile azalarının uzak müddet perviş kilişi, perviş hadimi yalışı katarlık murgun yoşurun çıkındırığa sel karışkı bulmaydıken. Lişa muhbırı mındık dedi. Yenik derecedeki bimarla yıllık aldın haber iliş tanırıqını üstü gelip getirilsin mi? Lekin keselik ekvali terakki kılıp otturu derecede yetkendiğinkin, aldın haber iliş tanırıqı tez örülüp, yılığa otturu hesaplen 100 mon yöndün aşıdı. Bir bimarının aile tevesi muhbirga, özünün ağırıq anısının aldın haber iliş sebebidin istifa berginige 3 yıl bolganlıqını, kespi aparatlarının aylık hakkının 10 mon yöndün aşıdıganlıqını, özünün bundak yukarı çıkımını asla üstüge alalmaydıganlıkını inkas kıldı. Aldın iliş, bir mı bir tekşürüş, davalaş, perviş kiliş, bütün zencirlik sistemisi berpa kılındı. Devletlik Seyye Sağlamlık Komiteti başlamcı bulup yolu koygan, Sağlam Cungu Hareketi'nin Yaşangallar Sağlamlıkı boyunca ilgir sürüş hareketi məksus türüde, 2030 yılı barğanda, devletimizde 65 yaş, hem onundan yukarı yaştaki kişiler topu da yaşanganlar mezgilde divanlık kesilige griptar buluş nisbetinin iş sürütünü tövenletiş enik otur koyuldu. Hazır nurgun yanılık yaratılgan doğrular aktif ünümünü körsetmekte. Çin yanıyağı mandak dedi. Yanılık yaratılgan doğrular kesel davalaşını ünümlük yol bilen təminledi. Kesip sahası da keselik alametlerini kontrol kılıştın, keselini mənbədin davalaşıkçı bolgan özgürüş əməlge aşırılmaqta. Bu keselik alametlerinin yaxşılaşqa paydalıq bulublu kalmay, yana nere uyucaylarını əsli keltürüp, keseliknin yamanlaşışı ya ki eğirlişini keçiktir əleydu. Ziyaretini kubul kılgan mütəxəssis mındaq qardı. Yana müş asasda aldın iliş, bir mı bir təkşürüş, davalaş, pərviş kiliş bütün zəncirlik sistemisini bərpa kılıp, keselik yükünün eşip getiş vəziyetini tosuş zörür. Xavp xatar derecesi yukarı kişiler topuğa dəl cayıda tədbir kolunuşunu yeni mi küçəy etiş gerek? Muhbir Şanxay şəhərdiki noxtudusuna kılınğa məldə, biliş tosalğısını öz tasqap təkşürüş boğduşu tarıqtılğanlıqını, həm qan bio belgisini təkşürüş arqılıq Baldur Baykaşının sınaq kılınvatqanlıqını igilidi. Mütəxəssislər sozulma kesəliklərini başquruş bilən divanlıqnın aldın iliş, tizginləşini birləşdirib, məhəllə doktorlarının xəvf-xətər amillərğa tədbir qolunuş məsuliyyətini üstügiliş, imkaniyyətigə igə qiliş təklifini bərdi. Qatlamğı bilib diagnoz quyuş, davalaş və tarmaq halqıb əmkarlış mexanizmi orntılışı lazım. Mütəxəssislər mündaq təklif bərdi. Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən xəlq işləri tarmaqları əmkarlıqını küçəytib, məhəllə, rayon merkezi, bölüm doktorhanısının ibaret 3 derecelik müdafiye torunu berpa kılıp ve takamınlaştırıp, kespi kadımlar kemçil buluş besimini yenikletişi gerek. İctimailaşkan aldın haber iliş ve siyaset cihetin kollaş sistemisi mükemmelleştirilişi lazım.
Кәсіп саласыдыкілер ұзақ мұдәтлік пәрвіш сұғырдысының бүтін мәмлекетінің қаплышыны тезілтіп, диванлы кесілі бойынша алдын хабар елішіне, капалат дайырсы кіргізішіне тәләп қылды. Лиша мұндақ деді. Азыр бар болған ұзақ мұдәтлік пәрвіш сұғырдысыны бағалаш өлчіміде, өз ажытыдың чықалмастық қыла әхмет беріліп, әхлі иқтыдарыны йоқытышқа сәл қарлуатыды. Бұны еншіке дәрежеге айреш, әм кәсіпчалықны өстіріш зөрір. Бұның башқа өкімет кәсіпі аппаратларын сетіліп, алдын хабар елішінің орныға вақытлық дәстіш әнтесі арқылық, айылының үкіні енекілдіш үстіде ұзынып бекіш қарызиды.

Muvofiq quyuqlikda tanishish kerak. Quyuqlikka bak yuqori bo'lib kelsa, tuk xaltisi haqiqiy teri hujayralarining o'lishini keltirib chiqarib, aksincha chashning o'sishini tizginlaydi. Qari kunjut bilan chash tushishining oldini olishning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Ammo kelinkida nurg'un bemorlar buni shaksiz ishonadi. Eskertishga tegishliki shuki, yog' tapchiydigan teri yallig'iga giriftor bo'lgan chash tushish bemorlarda teridagi mayning eshib ketishini og'irlashtirib, chash tushish ahvolini texim og'irlashtirib ketishdan saqlanish uchun qari kunjutni ko'p iste'mol qilmaslik kerak. B grupsidagi vitaminlarni ichsa, yog' tapchiydigan teri yallig'ini davolashga belgilik yordami bo'ladi. Ammo sirtdan vitamin B6ni ishlatib chash tushishni davolashning ilmiy asosi yo'q. Bedendeki vitamin seviyesinin tamponluğunu saklaşının, çaş düşüşünü davalaşkı belgelik yardımı var. Lekin, çaş düşüşünün aldın iliş üçün köp miktarda vitamin istimal kılışka herkes bulmaydı. Çaş düşüşünü davalığında nurgun kişi yine çaş düşüşünün aldın alıdığan çaş yüz suyuqluğu ümit bağlayıp, kündülük çaş yüz arqılıq çaş düşüşünün aldın alıdığan çaş östürüş məqsdiki yetmekçi buludu. Patologiyalik chash tushishga nisbatan nuqul alda chash tushishining oldini oladigan chash yuyish suyuqligiga tayanganda davolash rolini o'ynay olmaydi. Zanjivil chash yuyish suyuqligi, salitsilik may bo'lmagan chash yuyish suyuqligining unumli tarkibi chaklik. Bosh terisi bilan ta'sir ko'rsatish vaqtimi nihoyatda qisqa. Chash tushishining oldini olish unumi intayin ojiz. Salitsilik may bo'lmagan chash yuyish suyuqligi chashning yuzidagi tangichlar orliqini to'ldiradi. Shuning bilan bir vaqtda bir qavat may pardisi hosil qilib, suv tarkibini unumli quliplab, chashni texmi siliq qiladi. Ammo uzun muddat takror ishlatganda salitsilik may yig'ilib qilib, chashning maylishini og'irlashtirib ketishi mumkin. Shunga yog' tapchiraydigan chash tushish bemorlari eng yaxshisi salitsilik may bo'lmagan chash yuyish suyuqligini tanlab ishlatishi kerak. Li Junying munolarni bildirdi. Onundan başqa növbətdə bazarda yeni bir qism tərkibidə minodil boğan çaç östürüş doğrusu pürküküşni nurğun kişi çaç çüşünün aldın aldıqan xislətlik doğru adəb atışıdı. Minodil bir xil qan tomırlarını kenət küçü doğru bulub, ilgiri yuqırqan besimini davalaşqı şildilətdi. Hazır çaç çüşünü davalaydıqan birinci səbtiki doğru bulub qaldı. Qismən caylada uzun müddət şildilsə atılıq çaç çüş tipidiki çaç çüş və dairlik çaç çüş bimarlarının çaçlarının özüşünü ilgiri sürdü. Ama minodil şiltiş çeryanıda çike, yanak sünki, pişanista tük köp buluş qatarlıq əks təsirlə görülüşü mümkün. Şunu çoxun doktorunun körsətmisi bu icə kisəlgə qarab doğru şiltiş, özü seytiv almaslıq, xalqınca sürtməslik gerek. Li Junying çaş düşkən bimarlağı şunu əskərti doki, oxşaş bolmağan tipdiki patologiyalik çaş düşünü davalaş usulü zor dərəcədə oxşamaydı. Yeməklik bilən davalaş, sağlamlıq buyumları, öz seytib alğan doğrula uzaq müddətlik davalaş ünümge erişəlməkdi. Çoxum, Muntuzum Doktorxanının teri kisəlikləri bölümü qatarlıq, alaqdar bölümləgi berib davalanış gərək. Adətdə, tuncu qitim kisəl görsətkəndə, doktor kisəlik tarixini soraydı. Çaş çüş şəklini küzdüdü, həm də baş derisini təkşürüdü. Bəlkim, bir neçə tal çaşını ası tartıb, ya ki bir qısım çaşlarını tatıb çıxırışı mümkün. Doktor yeni bəzi təkşürüşlərini qılıb, kisəllik səbəbəgi diagnoz qoyuşqı yerdən berişi mümkün. Məsələn, çaşını analiz qılış, çaş yakı baş derisinin nəvriş gelib, mikroskopda təkşürüş, çaşını yenik tartış təcrübəsi, ter əyniki, yəni çaş əynikidə təkşürüş, baş derisi və çaşının inç qurulmasını bivasitə gözətib, diagnoz qoyuşqı yerdən berdi. Baş derisini patologiyalik, histologiyalik təkşürüş bir qədər mürəkkəb. Cərahət bar təkşürüş bulub, kelinkidə nait azı şiltılıdı. Adətdə, başqa təkşürüş usullarda iniq diagnoz qoyulu bulmağanda andın qolunuldu. Bu təkşürüşlə arqılıq çaş çüş səbəbini tip çıxıb, qaratmılıq davalıqandıla andın çaşının manlaysızıqını teximi uzun vaqt saxlab qalqılı buludu. Çaş çüşünün aldın ilişdə kündülük asıraş ən muyum. İlmi çaş yuyuş, asıraş, aptaptın saxlanış, az büdür qılış, az bu yaş gerek. Li Junying mundaq dedi. Çaş çüşünün aldın ilişdə aldı bilən çaşını ilmi asıraş, çaş süpütünün ziyan uçuruşudun imkan qədər saxlanış gerek. Adətdə çaş yenik dərəcədə zəxmiləngəndə nursuz uçuşcan buludu. 30 dərəcədə ziyan uçurğanda əsildəki tük təngəciləri ziyan uçurab düşüb gedudu. Çaşqa ozuqlıq yetişmək, çaş qurub, çigilib qaludu. Asan targılı bulmaydı. Çaş boyuğanda asan rəng yunub gedudu. Eğir dərəcədə ziyan uçurğanda tük posti və postla qəvdi ziyan uçuraydı. Asaslıq şipadisi asan yerilib gedudu. Bu vaqtda ağırqı bərdaşlıq berib, açmaq çaşını kesib etiş kerek. Çünki hər qancı yaxşı çaş yuyuş suyuqluğu bilənmi, açmaq çaşını əsliyə gətirgülü bulmaydı. Çaşının ziyan qoşuruşunu gətirib çıxırdığan səbəblə ximilik zəxmlənişini öz içə alıdı. Məsələn, ziyadə büdür qılış və boyaş,
Начар мәхсусатларды бөдір қылыш вә чаш үйіш, тауымлық асыраш мәхсусатлары ішілтіш қатарлықлар. Узун вақыт аптапқа қақылыныш, мой температурсы бәк төвән, яки бәк йоқыр болыш қатарлықлар. Сүні амылладын, мәсілән, тоғыр болмаған чаш тараш сулы, начар тарғақ ішілтіш, тоқлық чаш құрыт күшіні көп ішілтіш қатарлықлар. Қысмен тұғыма құрғақ чашлар. Бәзі ферментла кемчіл болыш, метаболизм характерлік, яки иммунитет характерлік қатарлық кеселіклер. Шуңа чашны асырашта зиялық химиялық маддалардан имкан қадар ерақ тұрыш. Чашны аз бүдірі қылыш, бояш, һәр йылы 2-3 қитымдан көп боймаслық. Чаш асырашны күчәйтіп, чаш юыш қитым санының муапық азайтыш. Яз пәсілдә һәр хәптәдә 2-3 қитым, қыш пәсілдә һәр хәптәдә 1-2 қитым. Чашны юып болғандан кейін озықлық чаш асыраш мәлһими қатарлықларын ішілтіш. Майлық чашларға чаш юыш қитым санының муапық көпәйтіш керек. Чашның майлышып кетіштен қорқып, башны пат-пат жумаслық. Шондақла чаш түшіп кетіштен қорқып, башны жумай қоймаслық. Тәтір үйілінішті чаш тараш. Күш білән чаш тараш қатарлықладың сақылыныш. Бәк ұзын чаш қоймаслық. Йоқыры температурда чаш құртыштын сақылыныш керек. Патологиялык чаш түшүш яки баш терисиде мәсле барлар күндөлүк турмушта яна давалаш характерлик чаш түшүш мәхсулаттарын ишилтиш кими болду. Мәсәлән, кычышыш аламатлары болган яг тапчыдыган тери яллыгы яки баш терисидеги кепеклик әсвә, яни баш кепеки бимарлары кетоконазол юиш торысын ишласа болуду. Бунундан башка яз пәсилдә чаш асырашты яна аптаптын сакланышка диккат кылыш керек. Узун мезгил аптапка какланганда ва йокуры температурада чашнын ренги тедриҗи сузлушуп, чаш кургаклашып, саргыйып, эгилип кетеди ва асан үзүлүп кетеди. Шуңа язда сырткы чыкканда аң яхшы күнлүк тутуп алыш яки шапка кийип алыш керек.

ve yaşanganlar arasında en körnerlik buludu. Bunun içine semizlerge bolgan təsiri en çoğun. Bu mu, semiz kişiler hareket arkalık oruqlamakçı bolsa, başkalağın silişturğanda qiyillik dərecisinin nemiş üçün teximi yuqarı bulduğalıqını düşündürüp berido. Şuna oruqlaş usulü ya ki semizliknin səbəbini təhlil qiliş noxtusu turup, teximi çoğunqor, teximi ətraplıq oylaşış gerek. Andın en önümlik oruqlaş yolunu tapqalı buludu. Sağlam bədən eğirliğini saxlaş yanıla biz tırışıp əməl qaşırdığan mühim nişan. Köpçilik birlikte, cungu ahallarının tamahınış kürsetmesi bu içe adetlense teximi sağlam buludu. Yemek işmek, hareket tamponluğu, sağlam beden eğirliği için tüven dikilerini kılış gerek. Her kaysi yaş katlımı dikiler her günü beden paliyeti ilip veriş gerek. Sağlam beden eğirliğini saklış gerek. Tamahını bek köp yemeslik, energiya tamponluğunu saklış gerek. Kündelik beden çeniktürüştü çıntırıp, her haftada az diyende 5 gün otturhal güçlük beden paliyeti ilip veriş. Vakti cemi 150 minuttun artık buluş. Teşebbüskar beden hareketi en yaksı her günü 6000 kadem buluş gerek. Yukarı sıcılıktaki oksigenlik hareketini muvaffak ilip verişe rağbetlendiriş gerek. Uzak oturuş vaktini azaytış, her saatte orundan durup hareket kılış gerek.

hukukuğa erişken boludu. İkincisi, varislik kılıç başlangandan kiyen ölüp ketken varis, miras ölüşüge varislik kılıç hukukunu öz varisinin varislik kılışıga ötküzüp berdi. Bu dilo misalı da Chen Duwei, Chen Shibo'dan burun ölüp ketken, vasiyet kaldırmagan. Chen Shibo onun birinci rettiki varisi bolu süpüti bilen, Chen Duwei'nin mirasıga varislik kılıç hukukuğa erişken. Chen Shibo ölüp ketişten burun onun varislik kılıçtan vazkeşkenligini ispatlaydigan delil ispat yok. Şunun üçün varislikni qabul qilgan deb qaraladı. Undaqta Chen Shibo ölgendin kiyin onun birinci rettiki varisi del onun xotini Ai Weiwei boludu. Chen Buwei'nin mirası Ai Weiwei'ge ötküzüp berildi. Biroq Chen Buwei'nin aksi ve sinlisi ikinci rettiki varis bulup, birinci rettiki varislar bar ahvalda ikinci rettiki varislarının mirasqa varislik qilish huquqi bolmaydı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Qanun Dasturining 1152-ci maddasida mundaq deyilgan. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin varis mirasni bo'lishdan burun o'lib ketgan hamda varislik qilishdan voz kechmagan bo'lsa, shu varis varislik qilishga tegishli miras uning varisiga beriladi. Lekin vasiyatnomada ayrim o'rinlashtirish bo'lganligi buning sirtida. Haq Talep Qanun Dasturida varislikni o'tinib berish belgilemesi qo'shildi. Bu belgileme Ali Xalq Sot Mahkemesi'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin varislik kanununu izcillaştırış. İcra kılışkı dair bir kancı mesele toğırsızdaki pikrinin 52. maddesi asasada tüzülgen bolup, vasiyet namıda ayrım oğrulaştırış bolğalları bunun sırtı da diyen tarmak koşuldu. Nurgun Diloda kişiler oğrun besip varislik kılış bilen varislikni ötküzüp berişini asalla arlaştırıp koydu. Ameliyette işkisini pärklendiriş naidi asan. Birinci, ikisinin vaqt şərti oxşumaydı. Varislikni ötküzüp berişdə varis, varislik qilish başlangandan keyin miras bir tərəf qılınışdan burun təbii ölgən yoki ölgənlikki jakarlangan boludu. Varis, varislik qılınğıçıdan burun ölgən boluş, orun besi varislik qilishni tətbiqlaşdan aldınqı şərti hesablanıdı. İkisi də tətbiqlandığan varislar oxşumaydı. Varislik hukukunu ötküzüp berişten bəhriman boludugan kişiler varislik kılınğıcının bivasta kandaş evlatlar bilen çeklenmeydu. Orun besip varislik kılış, varislik kılınğıcı bilen bivasta kandaşlık münasiyeti bar evlatları otursadıla yüz berudu. Meselən, pärzentleri, növrleri qatarlıqlar. Onun üstüge boğun çeklemesi uçurmaydu. Həmisi orun basar varis bolalaydı. Bunundan varislikni ötküzüp berişte mirasını qabul qıladigan varislik ötküzüp berilgen varislar dairesinin orun besip varislik qıladigan orun basar varislarının dairesinin çoğ boludigalıqını körib elişki boludu.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 16. günü Perşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Shanghai'da hizmet tekşürgende xalqning shahri ideyasini umumyuzlik amaliyoti ko'rsatib, shahar yangilashni yuqori sifatda ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Izdanish jurnalida boshchi Xi Jinpingning Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan so'z mavzuliq mo'yin maqolasi e'lon qilindi. Xanjang Yangi Zelandiyaning sobiq zunisi bilan ko'rishdi. Oldingi 20 yilda ishga ishlab chiqarish umumiy qimmati o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. Jungo iqtisodiy sijil yangilanishqa a'lolashishqa yuzlandi. Amerika armiyasi Iranga yana bir qetim zarba berdi dedi. Kuvaytdagi Amerika armiyasi bazasi atrofida portlash yuz berdi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansiyamiz xabari. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başşujisi, devlet reisi. Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping 7 ayının 15. günü Şanghay'da hizmet tekşürgende munulanı təkidledi. Şehrini yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüş, şehrini zamanı vilaştırış kuruluşudaki muhim tutka. Xalqning şehri ideyasini umumiyetlik emeliyeti görüstüp, xalqtın ihtiyacını soraş. Xalqtın aql paraset soraş, xalqtın ünüm soraş diçin turup, şehrini yenilaştiki türlü hizmetlerini çoğunqur, inçke, puxta işlep, ahale, ammanın eriş tuyğusi, bəxt tuyğusi, bexaterlik tuyğusini üzlüksüz küçeytiş gerek. 7 ayının 15. günü çüştünkin, Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Shanghai shaharlik partkomning shujisi Chen Jining va shahar boshlig'i Gong Jingming hamroligida Huangpu rayoniga joylashgan Bansung Yuan yo'li ko'chi boshqarmasi Shimin Shinsun aholilar rayoniga kelib tekshirib tadqiq qildi. Shimin Shinsun aholilar rayonida oldin qasrning 50-yinchi yillarda selingan 4 bino o'zgartib selish, yangilash orqali oshxona, hojatxona saplanib lift o'rnatilib, turalg'u sharoiti ko'rinarlik yaxshilandi. Xi Jinping mahalliy universal mulozimat nuqtasiga berib, Shanghai shahrining tozalik asarlari yo'q qo'ni uylarning darajasini o'stirib o'zgartish. Qo'ni shahar rayonidagi aholilarning taratungi ishiltish masalasini tarixiy xarakterlik hal qilish va o'ltiroq rayonni o'zgartish to'g'risidagi tonishtirishini angladi. Hem nek meydandaki hizmetçilerden ala kadar ehvallarını tepsili sordu. Xi Jinping munulanı tekitledi. Partiya Merkezi Komiteti şehir hizmetine yüksek ehmiyet verip, yenilik yartışcan, yaşaş kıbap, güzel, evrişim, medeni, akıl zamanevi halk şehri kuruşunu inik otturgu koydu. Şehirlerdeki konu mahallelerin özgertiş muhim halka. Hizmette doğru siyasi netice karışını müstekem turguzup ve emeliyeti görüstüp, amma oylığanını oylap, amma aldırganı aldırap, ünümlük siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, uzak kışı boşaşmayı tırışıp, pukrala köngül bölüldüğün işlerini birbirlep yakşı becerip, halkının bekt saadetini sıcıl aşırış gerek. Kəşti tikiş maharəti arqılıq Oltraq rayonunun xoculuq baş

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakınki mezgilde Şarkı-Canubi Asya'daki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş mensulatlarının bazarı bekiştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacı karta, Cungo'nun danlık mark karhanıları teknikada devamlı yenilik yaratış, yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış, ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisi tayinip, şu caydaki istimalcılarga tomuz ısıkka takabül turduğan salkındaş layihasını ilip geldi. Tomuz ısık, yukur temperatura, salkındaş istimalığı türtki boldi. El Nino hadisinin təsirde bu yıl Endoneziyanın nurgun caylarda kurgakçılık peslinin davamlış vakti tekimi uzun bulup, yukur temperatura ve havanın bulgunuş meselesi gevdilik boldi. Malaysiya, Vietnam Katarlık caylamı ısık dolgungu uçurdi. Uda katlık ısık, yaz pesildeki salkındaş istimalının

kompostluk ailelerinin ihtiyacını kandırdı. Şundakla energiya tejeş endizisi ve İngiliz tili, Malay tili arkalık kontrol kılındıgan hava tengşügüş mesulatlarını kollaydıgan kıldı. TCL məxsus setiş dükünüğe elektr saymını setip alğılı kelgen Amer muhbirge mındak deydi. İctimai alaq taratkısı da blog ilgisi tevsiye kılış, dükkanı berip ehval ilgileş ve seti bilip sınap bekiş. Andın mesulatının yerlikleştiriş ihtiyacı asasen yenilinişi köngül bölüşkice, men Jungo danlık markalarının yerlik bazarda naayt karşı ilingallıkını yiskildim. Bu kıl yerlikleştiriş tepekkürü okşaşla Jungo karxanalarının çet eldeki tetkik kılıp yaratış ve yasaş sistemisini mükemmelleştiriş ediş badilendi. Meydi Hava Tengşügüş Şirketi Tayland Tetkikat Merkezi Terakkiyat Bölümünün başlığı Yang Yashin tanıştırıp mandak dedi. Laileş kolektifi Hava Tengşügüş'nün Şamal Yetküzüş Kurulması ve Energiye Ticeş Ünümünü devamlık el alaştırdı. Kiyinki 20 yılda otura yukur derecelik yeni mesulatlarını bazarğı silip, ekli iktidarlık şamal yetküzüş, şamal rahat kontrol kılış katarlık yeni teknikalarını türkümlep otturgu çıkırmız. Bağan sırı köp, Jungo danlık markaları Şarkı Canubi Asya'nın aile turmuş usulünü çördep yenilik yarattı. Aile mülazimet maşini adımı danlık markası Kovus şirketinin Şarkı Canubi Asya ve Cenubi Asya Bazarı Ticaret Baş Nazaretçisi Lin Junxiang tanıştırıp mandak dedi. Yerlik istimalçılar kıyam materyalı bilen yukur temperaturda yemeklik pişirişini yakşı görüdü. Aşkanının yeryüzüdeki meynet dağlarını tazlamak bektes. Şirketimiz tetkik kılıp çıkan aylanma tazılaş tekniksi dağını ünümlük tazılaydı. Bu yerlikleşken turmuş menzirsige tekimi maskeliydi. İlgirki mesulat setişkı seliştirganda Jungo Akli Yasımıçılıkı Şarkı Cenubi Asya layihesi bilen temillep şu cayının ihtiyacını kandırmakta. Vinken bu hem hırs hem kesip derecesini östürüşünün pürüstü. Bu kesiplerinin iktidarını kandırıştın kımmet yaratışka yüzünlişki türtki buluşku paydılık dedi. Yerlik çonkur yıldız tartış arkalık kesip ekologiyesi berpa kılındı. Yakın kıladın bu yan tekimi köp Jungo karxanaları yerlikleştirip tetkik kılıp yaratışını devamlık ilgiri sürüplü kalmastın, belki yine danlık marka, yol, seçtin kiyinki mülazimet ve ıksaslıklarını terbiyele sistemisini devamlık mükemmelleştirip şu caydaki bazarlığa çonkur yıldız tarttı. Jungo karxanaları yerliknin istimal ihtiyacıdaki yeni özgürüşkü maslaşıp, mesulat seçtin ticaret danlık markasıga karap buruluş yasasını tezletip, dukan tori, seçtin kiyinki sistema ve yerlik mülazimet sistemisini mükemmelleştiriş arkalık, istimalçılarının Jungo markasıga bolgan şansını devamlık aşırdı. Azıl tanıştırıp mındak dedi. Nöbette Hayır şirketinin Malaysiya'da 70 netçe danlık markalık mahsus seçiş dükünü babulup, İstimalçılar nek meydanda akıl aile hel kılış layihesini yeskıl alaydı. Endoneziya'da Gali şirketi 5. ayda seçtin kiyinki mülazimet sistemisinin derecesini östürüp, istimalçılarının remont kılış talepine derhal inkas kaytırışka kapaletlik kıldı. Gali yine Endoneziya'daki Ali Mektepler bilen hemkarlaşıp, 16 terbiyeleş merkezi kurup, kespi ıktisaslıklarını terbiyeleyip, şu cayni tekimi mükemmel mülazimet kapalıtı bilen temillidi. Vinken mandak dedi. Dünyagı yüzün işte muhimi yerlikki yuğurluş, yerlikki mülazimet kılış, ortak ösüp yetiliş gerek. Jungo karxanaları mesulat kaldırıplı kalmastın, tekimi muhimi bir türküm yerlik teknik ıktisaslıkları. Bir kespi kuraşturuş ve seçtin kiyinki mülazimet sistemisini kaldırıp, karxanını şu cayda hakiki yıldız tartkuzup,
iste'molchilarga uzun muddatlik qimmat yaratib berishni umid qiladi. Lin Junxiang munulani bildirdi. Yaqinki yillardan buyon Jungo korxonalari tadqiq qilib yaratish selinmasini oshirib, mahsulotda yangilik yaratish iqtidori va muqimligini o'stirdi. Ham tor va tor sirtida setish tori. Yerlikdagi setishdan keyingi kollektivni mukammallashtirish orqali iste'molchilar bilan uzoq muddatlik ishonch munosabati o'rnatdi. Sun'iy aql qatorliq texnikalarning texnik keng ko'lamda qo'llanilishiga agishib, Jungo'ning dangliq markalari mahsulot tanlash yo'lini uzluksiz beytdi. Shundoqla butkul kasb ekologiyasida yangilik yaratishni ilgari surdi. Bugungi kunda Jungo korxonalarining mahsulot setishdan ekologiya barpo qilishga, sirtqi chiqishdan chonqur yug'urilishga qarab yuzlanishiga agishib, Jungo dangliq markalari Sharqi Janubiy Osiyo iste'molchilariga texim rohat, güzel turmush ta'siroti yaratib berib, Jungo yasimichiligining yuqori sifatda sirtqi chiqishiga yangi hayotiy kuch qo'shdi.

0: kelgusi bir necha oyda yer sharining o'tirchi temperaturasi yana bir qaytim tarixiy rekordni yangilashi mumkin ekan. Amerika mustaqil klimat tadqiqot organi klimat bosh punktining tadqiqotchisi Zakari Rabi kuchlik El Nino kelgusi 6 oydan 12 oygacha kishini hayron qoldirgan temperatura rekordini yaratish mumkinchiligini oshirib etadi dedi. Nachar avarayi paydo qilgandan boshqa El Nino yana iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga uzoq muddatlik chuqur salbiy ta'sir ko'rsatdi. Malayziyada shosi adamiyat va ijtimoiy fanlar shoyani jo'g'rafiya fakultetining dosenti Xiba Nato Kandi Chinoli mundaq dedi. Hozir dal Malayziyaning g'arbi janub musson shamli mazgili. Yomg'ir asldilar nisbatan oz. El Nino yomg'irni yanami tezgillab, o'rmon va Торфини техими қурғақлаштыруп, отапты хавапыны ашырып етуду. Шунан билан бір вақытта уда давамлашқан қурғақчылық, яна дария иқылларының иқым мұқтарыны азайтып, су амбарларының су ченіні төвәлді бетіші. Палмы мейі, табиі каучук, шал қатарлық, асаслық езегілік мәсулатларының ішіліп чықырылышыны бесім ғучырдыши. Саяхат, қатнаш, аммы ве сәхия қатарлық нұрғын сахаларынымы оқшымаған дәрежеде тәсір ғучырдыши мүмкін. Peru Merkezi Amanat Bankisi 7-ci aylık pul siyasi dokulatını ilan kılganda El Nino hadisi bu yıl Peru iqtisadının işçiği təsir körüstüdü, dəb mülçarladı. Peru Merkezi Bankisinin iqtisad tətqiqat baş direktori Adrian Amas tarat qulağa Peru Merkezi Bankisinin növətki iqtisadi mülçari bu yıl 100 berdiğen bir qetimliq küşlük El Nino hadisi asasada çıxırılgan. Bu əhvalda El Nino 2026-cı ili Peru'nun işki işləb çıxırış umumi qımmetinin iş süretini 0.7 poin tövəldi vetişi mümkün, dedi. Angliya pul muamilə vaxt gezdinin qarışca yer şarılış iş dəvirdə El Nino allı qaçan nokul havarayı ufqın bolmasdın, bəlki yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılı qaylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatımı tətqiqatı da mundaqtab körsətdi. El Nino elib kelgan zarba benormal havarayı yüz bergen dövlətlər bilərlə çəkilinib qalmaydı. Yana xalqara soda, çıqra halkıb məbləq siliş və köp mıqtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yötkülüdü. Onun təsiri nacar havarayıqa bevast uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görüstüşü mümkün. Jongopalla Akademiyasının akademiki, Nanjing Daşıyosunun müdiri Tanjimin Munulanı bildirdi. El Nino'nun təsiri Roshan rayon kəs balqıqan alahidlikki egə. Onun üstüge kaynagi sürülüş xarakterge ege. El Nino'dan mudabbeliniş ve onun taqabül turuşta kilimat xayıp xatar zancir noxtusudun çıxış kılıp, kilimat ne aldı mülçerleş, signal beriş, noxtuluq kesiple hem törtgü buluş ve təmina zancirdegi xayıp xatarını başqoruşunu küçeytip, pütkül cəmiyyatının küşlük El Nino'u bulgan sistemilik taqabül turuş ixtidarını östürüş gerek.
1: Hürmet radio anlıqçıla, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iç anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş kuşuri qatarlarını körəleyimiz, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaylı, obdan talısaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.

Yeni seferde biz halk çın tayınıp tarihi yartıp, can dil bilen halk üçün hizmet kılış tüp məqsidi çın turup, halkının meydanını məzmut turup, partiyanın amivi luşanını izcillaştırıp, halkının tuncu icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halk merkez kılıngan terakiyat ideyasını emliyet körüstüp, bütün ceryallık halk demokratiyasını ravajlandırıp, cemiyetinin adıllıkı ve hakkaniliğini koğdap, terakiyat tenpon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi ve halk amısı aldıravatkan, kıynılavatkan, gam kılavatkan, arzu kılavatkan meselelerini küçep hal kılıp, Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halkının ortak beyişi de tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş asıl kılışka türtkü buluşumuz şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünün yartışta Markizmni congoçılaştırışını dağımlık olgı sılzitiş şart. Markizm, bizden partiya kuruş ve devlet kuruşumuzdaki tüp yetekçi idiye. Partiyimizin cini ve bayrağı. Congo Komünistik Partiyası Markizm'nin asasi kaydılırdı. Hakikatini emliyetin izdeşi çıntırıp, Congo'nun emliyetini çıkış kılıp, devrinin umumi yüzünüşünü inik küzütüp, tarihi teşebbüskarlıkını ilgilep, cephalık izdinip, Markizm'ni congoçılaştırış, devirleştirişini üzlüksüz algı sılcıtıp, Congo halkının uluk icdimai inkılapını üzlüksüz algı sılcıtışıga itekçilik kıldı. Congo Komünistik Partiyası nimi üçün kabil? Congoça sosyalizm nimi üçün yakşı? Çünkü tigi tehdidin itkanda Markizm yaraydı. Yeni seferde biz Markizm, Leninizm, Mauzdun ideyesi, Deng Xiaoping nazariyesi, üçkü vekillik kılış muhim ideyesi, ilmi terakiyat karşıdı çıntırıp, yeni devir Congoçe sosyalizm ideyesini umumüzlük ızçıllaştırıp, Markizm'nin asasi kaydılarını Congo'nun konkret emliyeti bilen birleştirişte, Junhua Münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirişti çıntırıp, Markizm arkalık devrini küzütüp, devrini ilgilep, devirge yetekçilik kılıp, zamanımızdaki Congo Markizmini, 21. esir Markizmini davamlık ravajlandırışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, Congoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış şart. Öz yolda meniş, partiyanın barlık nezriyesi ve emeliyetinin mevkisi. Tehimi muhimi, partiyanın 100 yıllık kürüşüden çıkırılgan tarihi yekün. Congoça sosyalizm, partiya ve halk 1001 japa müşakkatını baştan keçirip, gayet zor bedel tölep kolgu keltürgen tüp muhabıkiyet. Junhua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştaki doğru yol. Biz Congoça sosyalizmde çıntırıp ve onu ravajlandırıp, maddi medenilik, siyasi medenilik, manevi medenilik, icdimai medenilik ve ekologiya medenlikinin mas terakiyatı türütkü bulup, Congoça zamanivilaştırıştın ibaret yeni yolunu yarattık. İnsaniyet medenlikinin yeni haltını yarattık. Yeni seferde biz partiyanın asasi nezriyesi, asasi luşeni, asasi tedbirde çıntırıp, beşini bir gavdı kılış umumi orlaştırmasını bir tutaş algı sılcıtıp, tört umumüzlük strategiyelik orlaştırmasını mas algı sılcıtıp, ıslahat içi vitişini umumüzlük çonkurlaştırıp, mevkani yeni terakiyat baskıçı koyup, yeni terakiyat ideyesini toluk, dəl cayda umumüzlük ızçılaştırıp, yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukur süpetlik terakiyatkı türütkü bulup, pen tekniki de özümüzgü tayiniş, özümüzünü kudret tapduruşunu algı sılcıtıp, halkının öz işiği özü ilgi buluşuğu kapaletli kılıp, devletini kanun boyunca idare kılıştı çıntırıp, sosyalistik yadrolu kımet sistemisi de çıntırıp,
taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni chiqing turib, odam bilan tabiatning inoq billi o'tishini chiqing turib, xalqning beyishi, davlatning qudrat tepishi, jungoning go'zal bo'lishini mos olg'i siljitishimiz shart. Jungho millati 5000 yildan ortiq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan parlaq madaniyatga ega. Jungo kommunistik partiyasi 100 yillik kurash amaliyoti va 70 necha yillik hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirish tajribasiga ega. Biz insoniyat madaniyatining barliq foydali natijasini faol ugunimiz va o'rnak qilamiz. Barliq foydali taklif va yaxshi niyatdagi tanqidni qarshi olamiz. Lekin aqldorlarcha takabburlik bilan yo'l ko'rsatishni hargiz qabul qilmaymiz. Jongo kommunistik partiyasi va Jongo xalqi o'z tanlagan yo'lda mardona qadam bilan davomli minib, Jongoning taraqqiy qilish va olg'i besish taqdirini o'z qo'lida ching tutdi. Tarixni aynak qilib, kelgusini yaratishda davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishni tezlatish shart.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Meryem Gül Ubul Qasım'nın Haliran Şəpəq namlı postunun aldın kısımdan alıp qandıq. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşu da azıraq egiz pəslik boğan təqdirdimu, yenili şu nənnənin yardımı da varlıq işla öz çayığı düşüb turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, ən şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi her işkilisinin Beycan'dan ayrılıp başka çaylağı bardığın talışı bulsun mu, ama ola bir-birge kıyamı ışkala ızcıl bir şehirde yaşayıp gelmedi. Ondan da ola bu şehirde yanı kandak işler uçuraydıgandı. Olanın keyin yükülleri kandak bola. Bola kızıksınız, dekıtınız dağımlıq bugünkü radyo jorlu programımız oranlaştırılgan Meryem Gül Obul Qasım'nın Haliran Şəpəq namlıq postunun devamı da bulsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmağıysa. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlısanla bulurduk. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turbi, mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursul Abdur'yum.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Mən sana Mekkemen'de yazdığan nimelerinden ders berenmeymen, dedi Levin. Kerek bolsa, mən senden soraymen. Ama sen ormanını setiş işi da, özenge bek işinip getuvat sen. Bu sen digendek undak asan işemez. Hey, dereklerini sanap baktın mı? Dereklerini kandak sanıgılı boludu. Oblonski külüp getdi. Veliğice, o dostunun könlüdeki yaman keyfiyatını yok çıkıtırışı vatattı. Alaydı bir talantlık adam bombısa, deniz boyudaki kumne, asmandaki yıldızlarını sanap boğulu bombagandek, bu ormandaki dereklerini sanap çıkış mümkün mü? Rast deysen, Rabinindek alaydı talantlık ademler sanap çıkalaydı. Derek seti aldıgan sodgelerinin içi de derek sanımaydıgan birim bombaydı. San okşaş aşındak gep kıldık Allah, ormanını vago bir kağılı beri bitidu. Her yili şu trepler berip o oğlap durgaçka, senin o ormanını mən obdan bilime. Her mosi 500 rubliği yaraydıgan tursa, sana aran 200 rubli berip du. Şunun bilen sen onunga 30 bin rubliğini bir kağı beri bitip sen. Yenetteki pulunu yıllağı bölüp berdiken. Sen hiyalın kaginci çot soğuvat sen. Dedi Oblonski sel biçara halet küçüşüp gelip. Ondak bolsa nemişki başkala onundun yukur bahağı anmaydı. Bu şunun üçünki o başka sodgeler bilen tilini bir kılıp ağan. Ulanın ağzını maylap mı boğan? Men o ademler bilen köp muameli kılışkan. Şun ulan düşünümen. Ula sodgeler emez. Oradın paydaydı Allah. Eğer ulağa 10% ya 15% paydı kilidi Allah olsa bu sodunu kılışmaydı. Ula bir roblilik nersini 20 kopiyiktin seti valıdı. Koya bu gipini. Bugün senin keypin uçup durgan kün. Şunu şundak keplerini kıl sen. Kılçı undak emez. Dedi Levin sel kapı bolgan dek kılıp. Angıca ula dervazının aldığı gelip kaldı. Dervaz aldı da kalay bilen teride kaplangan, hamot beğe çın tartılgan, semiz bir at koşulgan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hocayilla emgek kınmaydı. Dikkalla yıl boyu emgektin baş götürmeydi. Ula şundak işleştir bilen bika teleplerini arılırdın sıkıp çıkırdı. Bu bir mukarrerlik. Men dikkalla üçün hoşal bulumen. Emma aksun ekle ulanı nimdep atışımını bilmeymen. Ula özlerinin nadallıkı, bilimsizliki bilen veyran bop gitip atıdı. Bu ehvalını körüp bir aram bop gitip atı men. Bizden bu yerde icarıcı bir polek var. O Nitsa'da turduğan bir aksunge kanımının bir paç yakşı yerini yerin bağdı seti valdı. Şu yerde yeni bireylen, özünün yerlerini Mosu'a bir robliydin görevi koydu. Eslide 10 robliydin koysu bulattı. Mani sen mi bugün o aldamçıga 30 bin robliyini soğukıp oltadın? Senin çıkanda kısam bulattı. Dereklerini birden sanap çıkışım gerek mi de? Çokum sanap çıkışın gerek. Sen sanımıgan bilen Rebinin sanap çıkan. Rebininin ballarının turmuş pulları bilen okuş pulları var. Ama senin ballarının undak pulu buluşunu atayın. Bol de mini keçiyor. Dereklerini undak sanap oltursam közü küçüklük kıgan bulmam değil mi? Bizden öz aldığımızda işimiz var. Ulanın mı hem şundak? Ula payda elip cennine baksın de. İş kılıp boludugan iş bol de. Hem de sözlep nime kılaylı. Ben korgan tukumunu en yakış görmen. Agafiye, bizgi doğru çılgan eli karaklı begen bolsunuz. Oblonski üstelgi gelip oturup, Agafiye bilen çakçaklaşıp, özünün uzaktan beri bundak yakışı çüşlük, keşlik tamaklarını yap bakmağallıkını dedi. Beni bek maktif ettiniz, dedi Agafiye. Lekin Konstantin Dimitriş, kandaklı tamak etip bəsiniz. Hatta Bolkının üstüdeki terisini ekelip bəsiniz mi? Bir eğiz gep kınmay, yapıp orundan turup çıkıp getirdi. Levin içilip oltıraycu, dep kanç tırısı mı? Zadı içil almayı vatatdi. Oblonski'nin bir gepni sorğısı batırıp mı? Soraşkı cüret kılanmaydı. Hem nemi dep soraşını, kandak çağdı soraşını bilmeydi. Oblonski tamaktan kiyin pes küçüp kiyimlerini saldı. Andın munçığı kırıp, yuyunup çıkıp, yatıdığan öyge kırıp, keçilik kiyimini kiyip, karvatkı çıkıp yattı. Levin, şunun gıçımı deydiğan gepini diyelmey, yok geplerini kılıp, öyünün içi de menip yürüp atattı. Bu sopun acep çıralık yine, dedi o bir kap ettir sopununu içip görüp. Bu Agafiye mihmallağı dep ayrım koyup koygan sopun bulup, Oblonski tehi işletmegen idi. Qara, bunun öz bir senet buymu o? Şundak, hazır hemmin ersim uşundak neps işlindigan bop ketti, dedi Oblonski közleri nem, rahatlinip bir esnif itip. Meselen, tiyatr kanılam uşundak bop keti batıdı o. O yana esnedi. Hem yakta elektrik yoruk. Şundak hem yerde elektrik yoruk babalı vatıdı. Şundak. Her az. Vronski hazır ne de? O sopunu koyup tuyuksuz sorap kaldı. Vronski mi o? Peterburg'da. Sen ketip uzak ötmey umi ketken. Şunu dinkin Moskva'a kep bakmadı. Konstantin. Sana rast kep ne itay. O iki caynikini üstelge koyup, bir kolu bilen kızırıp ketken çıraylık yüzünü yölep, uyuk sırap turgan mulayim közlerini yultuzdek çaknatıp oltırattı. Bu işlani özendin kösen buludu. Sen rakibindin koktun. Şu çağdı men sana kimnin yeni dıgallıkıga hazır birinim digil bulmaydı digen. Rasma. Sen nemişki küçep erket kınmadın. Şu çağda mən sana digən. O, ağzını yoğan açmay, pəqət inkidila yeni bir qitim əsnav aldı. O, şu çağda menin onunla tələb qoyğınımını biləmdi qandı. Dəb oylidi Levin, Oblonskiyə qarab durub. Onun çırayı da qandaqdı bir xil diplomatik quluq ba. Bir dilla o özü qızırıp ketip, Oblonskiyning közlərge tikilib qaldı. Əgər şu çağda Kitty birə özgürüş bolğan bolsa, bu özgürüş Vronskiyning taşqı görünüşigə həvəslənib ketkənligidən bolğan. Dedi Oblonskiy sözünü davam qılıp. Bilishin kerak ki, uningdiki u xil oqsungaklash tafakkurlik bilan kelgusida jamiyat tutadigan o'rni uning o'zidan emas, opasining rolidan bo'lgan. Levinning qopiq turildi. Shu chaqda Ketining o'zini rad qilishi bilan ko'rgan haqorati xuddi yangi paydo bo'lgan yoridek uning yuragini yana mujishqa boshlagan edi. To'xta, to'xta. Dedi u Oblonskiyning sözünü bölüp. Sen oqsungaklash tafakkurni deb qaldin. Senden sorap baqay. Vronskiydek odamlarning meni ko'zga ilmaganligi ularning oqsungaklik takabburligidanmi? U qaysiyat ifodalandi? Sen Vronskiyni oqsungak deb qaraydi ekansan. Ammo men unda qarmayman. Bir odamning dadisi xushomat bilan yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, uning opasini hech kim bilan munosabat o'tkizmagan degil bo'lamdi. Meni kechir. Meningcha bizga o'xshash odamlar oqsungak sonilamiz. Bizning 3-4 avlod ajdodlarimizning hammasi dadam bilan buvamga o'xshash tarbiya ko'rgan. Ularning qobiliyati, aql-farosati boshqa gap. Xushomatni bilmaydigan, hech kimga tayanmagan odamlar. Men shularga o'xshash nurg'un odamlarni bilaman. Sen meni o'rmondagi daraxtlarni sanaydigan pixsiq deb turib, 30 ming rublini rabiningga bikoq berib yetding. Undan boshqa sen yalringdan yaraqqa, yana qandoqdir bir narsalarni yeb tursan. Mening bo'lsa undoq kirimlarim yo'q. Şuna, əcdatlarım qaldırıb ketken yer ziminni, həm əmgikim bədlik kegen baylıqni toluma qədirləymən. Biz oqsungak. Əmma hukuklarlarının sədiqisi bilən yaşaydıqan, 20 kopiyi seti vağıl bulduqan oqsungaklərdin əməz. Kimgi qartıb davatsan bu gəplirini? Mən sənin etqallarınqa qoşulu mən. Dedi Oblonskiy. Gerçi Levin degen 20 kopiyi setilip ketidiganlarning ichida özining mi ba ikkanligini his qilib tursa mı samimiyat ve xushxuyliq bilan. Levinning qizishib ketayotgani uningga to'limi yoqatdi. Sen kimni tilayotsa, sening Vronskiy to'g'rilik qilgan gaplaringning nurg'ini to'g'ri bo'lmasa mı, men u to'g'ridi gap qilmoqchi emas. Ha, senga bir yig'iz rost gapimni aytay. Agar sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, sen bilan billa cho'qim Moskvaga borgan bo'lardim. Yo'q, yo'q. Sening xabaringda bormi, yo'q bilmayman. Men Moskvaga borganda uningga taklif qo'yganman. Ammo taklifimni rad qilgan. Katerina Aleksandrovna menda uyatlik hem azoblik aslimidan boshqa hech nima qoldirmagan. Nemişka? Muşumu gep boldu mu? Boldu boldu. Bu toğırsız gep kılışmaylı. Eğer men sen kopallık kıgan bolsam, beni keçirgin. Dedi Levin, işçi dikillerini töküp boğan dinkiyin, ettigendiki huşkuy kıyapetige kaytıp. Man hapı olmağın sene. Obdan dostum, hapı bomma. Dedi o, külüp durup, Setvanın kolunu çiğ tutup.
1: Yakay, azırak mı kapı oğunum yok? Kapı oğu dek gep mi bulmadı o? İşçimizdeki geplen dişi vağınımızı kuşalmen. Etti geldik onun peyiz balıkını sen mi bilirsen? Etti gendi çıkımız mı? Uykudun keçişki mi razıyım ben? Pukadın çıkı dek o kılı bitip. Andın şu yerdilla o güzalığı getimen. Şunda kısan tek mi yakşı?

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Vronski'nin vücudunu avayı heves otları çırmap dursu mu? Ama turmuşu görünüşte eslidiki ictimai faaliyetle ve her bir turmuş yolu bu içki devatattı. Başka özgür işler yok idi. Polik'nin faaliyetleri onun adetteki turmuşunun asas kısmını ilgilep durattı. O Polik'ni yakış görettı. En mühimi Polik'tikilerimi onu birdek yakış görettı. Yakış görüştün taşkırı yeni hürmetle itti. Pulu köp, bilimi bağ, terbiye köygen, kabiliyetlik, istikbalı bağ, şöhret ve mensep yolları o çıktırıp, o özellikleri bilen kılçı hesaplaşmay, hemmi cihette Polik bilen yoldaşlarının işlerine köngül bölüdüğen, ulanın hürmetini kıladığan bolğaşka onudun pəxirlin etti. Vronski'nin özümü yoldaşlarının özünü çoğun kördüğallıkını biletti. Bu yerinin turmuşunu yakış köretti, hem ulanın özü bilen bolğan bu xil yakın münasibetinin davamlıq saklanıp kelişini ümit kılattı. Elbette o özünün muhabbeti toğırsıdaki işlanın birini mi yoldaşlarına eğitmeydi. Hatta ziyafetlerde arak içip keyif bulup kalgan çağlardı mı, özünün sırrını aşkarlap koymaydı. Yani tehi onun aşındak işlerden gep açmakçı bolgan bazı yengiltek ağınılarının ağızını şu haman tuvaklapma koyattı. Şundaktı mı, onun işkıvazlık işleri bütün şehirge pürketken bulup, kişiler onu Karenin hanım bilen münasibeti bağ de pereskili kılışattı. Köpsallık yaşla onun muhabbetindeki en nazuk cayı Karenin'nin mensibinin yukurluğu ikerliği bilen onun heves kılışattı. Şuna ulanın münasibeti aksünekle katlama işçi de eğizgi çıkıp kalgan idi. Annanı körelme yürgen köpsallık yaş ayalla bazilerinin anna pak, gunasız digen dek geplerden bizar bulup, haklarının arsidiki söz çöçeklerinin özlerinin oylukalları bilen bir yerden çıkıvatkınıga tolumu huşal buluşu vatattı. Ve hazırla onlarının beşiği lanet yağdırıp, işçilerini boş devilişka teyyar turuş attı. Vaxt saiti kelgende onunu kartıp etiş üçün nurgun çalmalarını teyarlapma koyuşkan idi. Köp sandiki moispitla bilen katta erbapla, hemmi yerde golgolu boluvatkan bu galvige narazi idi. Vronski'nin apısı, oğlu bilen Karenina hanımının alaqısı barlıqını anlap, dəslepte huşal bolgan idi. Çünkü onun karışça, esil yigitlerinin şöhretini kötürüşte, esil zadile cemiyeti içindeki birer ayal bilen alakadar buluştun artık yakış pürset yok idi. Onun huşal bolgallıkının yeni bir sebebi Karenina hanımını ziyade yakış körgellik edin idi. Moskva'ya bağıça o annağa oğlu toğırlık nurgun sözlep bəgən idi. Graf Vronski hanımının nəziri de annamı barlıq güzel, esil zadı hanımladı boluduğan esil xisletləgi iyi idi. Bırak, yakında oğlunun Karenina bilen daim körüşüp turuş üçün katlı mənsəbləgi erişidiğan yeni xizmettin vazgeçip polikti kalgallıqını. Nurgun çoğun erbaplarının onun bu işiği narazı bolgallıqını anlap, yukurdaki karaşlardın yandı. Onu hapı kılgan yeni bir iş şu ki, onun kuluqı yetken geplerge karganda, oğlu bilen Karenina'nın münasibeti özü oylıgan dek, oğluğa şerep, istikbal elip geledigan münasibet emez. Belki bala kaza elip geledigan, ölüp geçiş bilen kar yok, vettirçe telvi işkıvazlık idi. Aşçağda Vronski Moskova'dan tuyuqsız ketip kalgandım buyan, Graf hanım onu ikinci kömügen ve çoğun oğlunu onu çakırıp kelişke evetken idi. Aksımı inisidin naraziydi. İnisinin muhabbetinin kandak muhabbet işgeldikini. Ali canap muhabbet mu? Ya ki peskeş muhabbet mu? Kızgın muhabbet mu? Ya ki sus muhabbet mu? Baş ahırba muhabbet mu? Ya ki kalay mıkan muhabbet mu? Bunu u tahlil kılıp bakmagan idi. Özümü hotini bir oğlu batırıp, bir usulç ayal bilen öy tutu algan bolgaçka bundak işlağa pisent kılmaydı. Lekin, inisinin bu muhabbetinin başkala yaktırdığan muhabbet emeslikini bilgendin kiyin, umu onun bu işini makul kömedi. Vroniski hizmet ve isil zadile cemiyetigi arlıştın başka at oynaştımı yakşı göretti. Atka alaydı, hevisi bayidi. Bu yıl ofisirlarının at bilen tosukladın sekrep 3 beygi musabıksı bayidi. Vroniski şu beygigi katnış üçün özünü tızımlattı ve nesli sap İngiliz baytili seti aldı. O şu küllerde ışık otudu püçülünüp yürüp atkan. Şu tüpeyli boketimki beygigi katnaşmaslıkka özünü köndürüp atkan bolsa mı? Lekin beygigi bolgan kızı kişi hemmini besip düşüp ahır katnaşıdıgan bolgan idi. Onundaki bu işki heves bir-birge zıt emesiydi. Eksçe, beyge muhabbet bilen münasibet yok erket ve bir hıl heves. Onu muhabbetnin artıkça haya calın işlerden neri kılıp duruş, mecazini tenşep ve menisini aram aldırış roluğu iyi paliyet idi.
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip vermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meyli kheri yaki yaş, meyli senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şonu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini pekatla anlaşına kalımayman.
2: Anna! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан-шарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің ең. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararı kep boğan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: ki uni har qancha ko'p aroq ichsimo mast bo'lmaydigan, kechich uxlamay chiqsimo qilchi harg'inlik his qilmaydigan jismoniy quvvatga ega ekanligi, irodasining kuchlikligi boshliqlardan tortib yo'ldoshlargacha hurmat qiladiganligi ham uningdan ayminadiganligi, qimor o'ynaganda 10,000 kam do tikmaydiganligi, har qancha ko'p ichib olgan bo'lsimo ustuluk ve işenç bilen oynaydı kallıkı. Şuna İngiliz kulübü de birinci dercilik kımar vaz dep nam algallığı üçün yakış gör etti. Onundan başka Vronski onu yene özü bilen nami ve pulunu dep emez, adım ilikini dep yakın ötüdü kallıkı üçün mü çoğun biletti hem yakış gör etti. Vronski bütün ağınılarının işçi de pekat şunun kula özünün muhabbet işlerini sözləb berətdi. Yaşvin görünüşdə hər qancı hissiyat, tuyğuğu əhmiyyətsiz qaraydıqan dək qılğan bilən, Vronskinin bütün hayatını çırmıb alğan küşlük hissiyatını pəqət şulu düşünətdi. Onundan başqa Vronski onun özü üstüdən çıqqan barlıq söz çöçəkləgə nəprət bilən qaraydıqanlıqıqa. Özünün tuyğu hissiyatlarını toğır düşündüğallıqı işin etdi. Hem özünün bu qetimki muhabbetinin çaq-çaq, ya ki oyun qatardaki işemez, hakiki ve muhim iş işkellikini bilidiğallıqıga hem düşündüğallıqıgı mı işin etdi. Vronski özünün muhabbeti toğırlıq onunla gəp kılıp baxmağan idi. Ama onun hemmini bilidiğallıqını, toluq düşündüğallıqını biletdi. Bulanı onun közlerden körüp turuvatkallıkı hoş idi. Rast, dedi Yaşvin. O Vronski'nin akşam Betsy'nin uyuge berip bir dem oltırıp geldim digen gepini alğanda, çırayda bir xil hoşallık eks etkendek bulup, özünün yaman bir adıtı boyuca sol kolu bilen burtunu sılap turup ağzığı tıktı. Hoş, akşam nemiş kıldın, uttun mu? Sorudu Vronski onundun. 8,000'ı uttum. Onun 3,000'ın kolu gelişini atayın. Onda olsa, mağı tikkinini uttur versen mi, içtin bombığı dek? Dedi Vronski külüp getip. Yaşvin bu ketimki beygide Vronski uttudu dep, nurgun pul bilen bağlaşmakçıydı. Bu ketim ben çokum tutup çıkımen. Pekat mahutillik heviplik. Şunun bilen gep bugün boludugan beygigi burulup getti. Vronski'nin hiyalımı pekat moşu beygidili idi. Ben tamıkımını yap buldum. Yüreh çıkaylı. Dedi Vronski ornudun turup işik tarap kimeyen. Yaşvin mu uzun putlarını tüzlep, gevdisini kerip орнидан турди. Маңа түшлік тамақ ешкітегі әтіген. Лекен азырақ арақ іші білішім керек. Азырлы кейніңдің етішімен. Әй, арақ келті! Деді о, команды бәгенде әйнәкләні дырылды деп етедіған қаттық авазы білен. Яқ, керек емес! О, шуан Вронскийге қарап таулыды. Үйінгі кәссең, мен бі сен білен бар мен. Şunun bilen Vronski işkisi billi çıkıp getdi.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet Khan'ı hem eşeddi usul arkalık layık tallap. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Nemi kıgınını men sana dep berey. Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkilimekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızga teklif koygallarını çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bersen yakışın mantı. Men sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizermen. Sen bu kılıkın...

bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nun o begzadılarının hemisi kudu maşinidi yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaklığa muhtaç emez.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ananızga önceden numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
2: Ben yığılış istedim. Kayıtkanı kentik bir ay ya.
3: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
1: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
4: Zukam da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizdiğimi geydim.
5: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
5: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
8: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta, cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli.